Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

sebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Radyo Turkuaz.
1: Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yine yeni güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Güne güzel başlayıp güzel doğrulamanın gayretinde olacağız. Her birimiz için umarım da başarılı oluruz. Tabii sizden gelenlerle, sıradaki şarkılarla da bu en güzel şekilde imzalanıyor, destekleniyor. O yüzden 7 Temmuz Salı sabahına da hem sizden gelenler ve hem sıradaki şarkılarla şöyle güzel mi güzel imzamızı atalım. Hem de 7-7'ye denk gelince belki güzelliğe işaret

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Bonus
2: Cool. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Tatilse Setur.
5: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz ifadelerini kullandı.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Bakalım programın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz? Mücahit Hatay'da bizleri dinliyor. 07.07 yani Temmuz ayının 7. gününde ve sabah da 7'de muhteşem üçlü demiş. Bu hani çok yaygındır ya 7-7-7. İşte bu an. Yüreğinizden, kalbinizden, gönlünüzden, dilinizden hangi dualar, hangi dilekler geçiyorsa kabul olsun sevgili dinleyenler. Kırıkkale'de Mahmut Ali Bol bizlerle, Nezahat Deniz'den aramıza katılıyor. Ve yine bizleri dinleyenler arasında Gül Nihal. Hoş geldin, güzel bir gün olmasını dilemiş. Amin, inşallah. Başakşehir'de Murat bizleri dinliyor. Ama şöyle çok güzel bir mesajını ulaştırdı. Hayalimi gerçekleştirdim Uğur ve yurda döndüm çok şükür. Gitmek isteyen herkese Allah nasip etsin inşallah demiş. Sizlere ve dinleyenlere de Kabe'den selam göndermeyi unutmadım diyor. Ve çok mutlu ettim Murat, çok. Kabe'den Radyo Turkuaz çalışanlarına ve dinleyenlerine selam ve duayla mesajını göndermiş. Murat, yüreğine gönlüne sağlık. Allah kabul etsin. İnşallah senin için yine tekrarını, duasında olan, gitmek isteyen herkese de o güzelliği nasip etsin, içinde de bana aynı şekilde. Duaların kabul olsun. Çok mutlu oldum. Oralarda da yine bizi unutmadığın için. İşte yani sonra enerjin nereden geliyor? İşte burada sizden geliyor. Şu güzellikler sayesinde hem mesleğe dair hem kendime dair aynı şekilde bir tazelenme oluyor. İyi ki varsınız. İyi ki. Günümüzün sohbet konusu. En sevdiğiniz geleneğimiz diyeceğiz. Bir de hani olmasa da olur dediğiniz geleneğimiz neler var? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz.

birlikte Batman'dan selamlarıyla biz de buradayız diyor. Fikriye Soner Oruç kardeşler şu an İskenderun'da aramızda. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an Zühre de bizleri dinlerken hastanede babasının yanında. Allah acil şifalar versin tüm hastalarımıza, tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Devasını da versin Rabbim tüm derdi olana. Çok çok geçmiş olsun, dileklerimizi de ulaştıralım. En sevdiğiniz geleneğimiz, olmasa da olur dediğiniz geleneğimiz. Sohbet konumuz.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
5: Randevular, toplantılar, siparişler.
4: Güne güzel başla.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Hava sıcaklıkları ülkemizin genelinde düşerken bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre bugün için Samsun, Ordu, Hatay, Artvin, Erzurum, Kars,

ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor sevgili dinleyenler. Hani vatandaşlarımız da artık son günlerdeki hava değişiminden dolayı il il hava durumu tahminlerini araştırıyor. İstanbul için de tekrar yağışlı havaların Perşembe Cuma günü gelmesi tahminler arasında olduğunu paylaşalım.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haliç, Orta Köprü, Otakçılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Çobançeşme, Topkapı yönünde de meydana gelen bir kaza söz konusuydu. Kazaya karışan araçlar ve ekiplerin olay yerinde bekleyişi nedeniyle de bölgedeki yoğunluğun devam ettiğini paylaşalım. Alternatif olarak Menekşe'den sahil yoluna geçiş yapılabileceği de şu an öngörülen durumlar arasında. TEM'de Ataşehir Dudullu yönünde sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını, bölgedeki yoğunluğun bundan kaynaklı da artmakta olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyicilerimize de iyi yolculuklar olsun.

0: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
0: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu %61 yoğunluk var. Ortalama hız 80 km ve 25 derece bir hava sıcaklığı var. Oh. Hava açık ve güneşli.
1: Çok teşekkür ederiz Serkan durum değerlendirmesi için. Hoş geldin. Ve Gaziantep'te Ali bizlerle beraber. Serviste Murat, Ahmet, Bahar ve Ayşegül olarak şu an bizleri dinliyorlar. Güzel haftalar dilekleriyle. O zaman sıradaki şarkılar sizlere derman olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Hasan da şu an Mehmet Ali abiyle yoldayız. İskenderun'dan selamlar mesajlarımıza katıldılar. O zaman sıradaki şarkılar ikinize de gelsin. Burak da oradan bize ulaştı. İşe girmeden huzuru alıp gidiyorum sanki mesajını göndermiş. Yani çok kısa bir zaman olunca dinlediğiniz an o anında huzurlu olması en büyük isteğim. Kolaylıklar diliyorum. Huzuru çok olan bir gün olsun inşallah her birimiz için. Geleneklerimizden konuşuyoruz sevgilenler. En sevdiğiniz geleneğimiz hangisi mesela? Ya da olmasa da olur dediğiniz gelenekler. Neler var onların içinde? Ya da yüreğinizden ne geçiyorsa 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün, 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Küresel diplomaside tarihi gün, günler hatta. Amerika Başkanı Donald Trump Ankara'daki kritik NATO zirvesi kapsamında dün öğleden sonra başkente ayak bastı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Zirve için de zirve olarak da nitelendiriliyor bu durum. Dev bir görüşme gerçekleşecek adeta. Tabii görüşmede yine savunma sanayinden bölgesel savaşlar, terörle mücadeleye kadar birçok konu masaya yatırıldı, yatırılmaya da devam edecek sevgili dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump yine aynı şekilde 7 Temmuz Salı günü bir resmi ziyarete gerçekleştirecekmiş bugüne dair. Öte yandan tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamında temasları da başlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le, ardındansa NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi külliyede ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Spora dair ise 12 dev adam. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk etti ve karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren amirli erkek basketbol takımımız rakibini 95-72 mağlup ederek Avrupa elemeleri 1. turunu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı ve 2. tura yükseldi sevgili dinleyenler. Bravo 12 dev adam diyoruz. Tebrik ediyoruz. Bir diğer spordan gelişme ise Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi tarihini açıkladı. 9 Temmuz Perşembe günüdür Riva'da gerçekleştirilecek fikstür çekimi sevgili dinleyenler.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Huzurla geçen, sorunsuz geçen, sakin geçen ve tabii ki kolaylıkla geçen güzel bir salı günü olsun. Her birimiz için bu saatimize Gül Öğretmenimin dualarıyla başlıyoruz.
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Amin. Rabbim kazancınızın bir tanesini 1000 taneye versin. Amin. İnşallah. Bereketi bol olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Rabbim borçta olan kardeşlerimin hepsinin borçlarını en kısa zamanda ödettirmeyi de nasip etsin.
0: Amin.
1: Antalya'dan Serap kızım, çok teşekkür ediyorum, öpüyorum. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül Öğretmen.
0: Amin dedik en yürekten o güzel dualarınız için Gül Öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Sizin için de çok güzel bir gün olsun inşallah. Ve hafta sonu yorgunluğu bitti demiş Zübeyde.

bugün de işbaşı. Şu an serviste seni dinliyoruz. İş yolunda seninle izlemiş. Güzel bir gün olsun hepiniz için diyor Zübeyde. O zaman sana ve servisteki herkese de çokça sevgiler, selamlar olsun. Sohbet konumuz en sevdiğiniz geleneğimiz. Bir de olmasa da olur dediğiniz geleneğimiz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartım jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi sevgili dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı tarihi zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamalarının artırılması ve NATO'nun geleceğine ilişkin kritik kararlar masaya yatırılacak. Zirve öncesinde ise Avrupa ülkelerinin onlarca milyar dolarlık yeni savunma ve silah anlaşmalarını duyurması da yine beklenen durumlar arasında. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi anısına da darphane tarafından özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası düzenlendi, hazırlandı. Darphane Dairesi Başkanı tarafından toplam 500 bin adet basılacak paranın tasarımını da üretim sürecini ve taşıdığı sembollerde yine canlı yayınlarda paylaşılmış oldu. 500 bin adet basılmış oldu bu da hatıra para.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Maslak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Basın Ekspres Güneşli İkitelli yönünde de trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridini almış ama bölgedeki yoğunluk bunlardan kaynaklı devam ediyor. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Malazgirt Bulvarı çevre yolu yönü Öğretmenler Caddesi dönüşü trafiğe kapatılmış. Araçlar Öğretmenler Caddesi üzerinden Çukurambar içerisine yönlendiriliyor. Bir de İzmir etkileyen olaylar arasında baktığımızda İzmir trafiğinde ise çevre yolu Buca istikameti liman ayrımında bir otobüs yangını var. O yüzden de yoğunluk Örnekköy kavşağından da başlıyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

adetlere, saygı geleneğimizde vazgeçilmez olanlar arasında diyor. Vallahi doğru. Kimin aklına gelir de bunu bu şekilde yemek olarak önümüze sunar değil mi? Mutfak geleneğimiz, evet doğru. Çok çok keyifli, çok güzel. Melik Şah gelmesini istemiş sıradaki şarkıların. Hasan oldu. İkinize de sevgilerimizi göndererek armağan ederim tabii ki. Ha, bu arada mesela ayıp olur geleneğimiz de var. Aslında gelenek haline geldi adeta. Ha, ayıp olur şeklinde düşünce yapısı vardır ya. Yani istemediğiniz ne bileyim ortamlara, davetlere, düğünlere gitmek ayıp olur, gidelim. Ya da ne bileyim istemediğimiz insanları böyle ağırlamak, onlarla aynı ortamda bulunmak. Yani böylesi bir ayıp olur mantığı gelenek haline gelmiş olan. Bu da mesela olmasa olur artık. Hatta olmaması daha güzel olur gibi. Mümkün oldukça kulağım sizde diyerek Gül Nihal aramızdaydı. Füsun'uma ve Hilal'ime de sevgilerimi gönderiyorum demiş şimdiden. Oho, şahanesiniz. Hoş geldin aramıza. Ve hayırlı sabahlar, güzel bir gün olmasını dileyerek Mehmet Bülbül de Batman'dan aramıza katıldı. En sevdiğiniz geleneğimiz hangisi? Ve olmasa da olur dediğiniz geleneğimiz sevgili dinleyenler. Sohbet konumuz 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Hep seni konuşurum.
1: Reklam.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum.

0: bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gibgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gibgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

tatil sepetinde. Tatil sepeti. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Estrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı
1: Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz attığımızda sevgili dinleyenler, hava sıcaklıkları ülke genelinde düşüş eğilimindeyken bazı illerimiz için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre bugüne dair Samsun, Ordu, Hatay, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sevgili dinleyenler kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Tabi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu nerede olursanız olun kontrol edip tedbirli olmak önemli.

Saatlerimiz 8.47 olmuşken güne merhabaya Osman'la devam ediyoruz. Kırşehir'de, Şirin Kırşehir'den, Ozanlar değerli Kırşehir'den aramıza katılıyor. Tüm tekstil çalışanlarına sevgilerimizi gönderelim. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık, kolaylıklar olsun. Ve Nebahat de aramızda şu an. Hoş geldin. Sabah kalktım da radyoyu açıyorum ve mutfakta sizi dinliyorum mesajıyla. Oley! Güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Ayşe de aramıza katılan dinleyicilerimizden, o da yürüyüşte bizleri dinliyor şu an. İşe gitmeden önce yürüyüş. Nasıl güzel, nasıl güzel. Alican şu an Yalova'dan İstanbul'a doğru giderken bizleri dinliyormuş o da. Hoş geldin. Artık maalesef gelenek haline gelen durumlardan biri de mesela cenaze evine gidip yemek yemek. Önceden cenaze sahibine yemek götürülürdü. Acısı vardır, yemekle uğraşamaz diye. Şimdi de insanlar direkt olarak biri ölmüş de gidelim hani yemek yiyelim mantığına bürünüyor adeta. Helva yiyelim derdine düşüyor adeta. Bu çok yazık diyor işte ki haklı. Böyle bir durum varsa yani... Çok şükür şahit olmadım diyeceğim ama yani umarım bu da bir an önce yok olur. Çünkü dediğin gibi asıl olan, önemli olan şey bizim bir şeyler götürüp onun derdine o bir nebze de olsun destek olabilmek. Yani mevlidler vesaire onlar başka tabii ki. Hemen devam ettiğimde bizleri dinleyenler arasında Özge de var. Kastamonuluyum. Bizde düğün demek... Hani oyunlar demek, koçek demek mesela. Düğünde 2-3 tane oynayanlar birden ortaya fırlayınca şok oluyoruz. Ama babam içinse o köçeksiz düğünler düğün değildir mesela. Evet evet, bu Ankara'da da çok yaygın olan geleneklerden biri tabii ki. Vazgeçilmez yörelerden biri olabiliyor. Peki sizin en sevdiğiniz geleneğimiz hanginiz? Hangisi sevgilerinden? Bir de olmasa da olur dediğiniz geleneklerimizden neler söylersiniz?

0: Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan...

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Herkese tekrardan merhabalar sevgili dinleyiciler. Alışverişte en keyifli anlardan biri, uzun zamandır beklediğiniz ürünleri alışılmadık fırsatlarla yakalayabilmektir. Üstelik ihtiyaç duyduğunuz ürünler yüzlerce markada cazip indirimlerle bir araya geldiyse alışveriş çok daha keyifli hale gelir. İşte tam da böyle bir dönemde İdefix marka günleri kapsamında birbirinden avantajlı kampanyaları sizlerle buluşturuyor sevgili dinleyenler. Favori kozmetik markalarında %70'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Televizyonlarda sepette 10.000 TL'ye varan indirimle evinizin eğlence keyfini yenileyin. Yaz sıcaklarını hazırlanırken seçili klimalarda marka günlerine özel net %10 indirim avantajını da kaçırmayın. Üstelik İdefix Premium ayrıcalıklarıyla daha birçok özel fırsattan da yararlanabilirsiniz. Yüzlerce markada alışılmadık fırsatları keşfetmek için hemen idefix.com'u veya İdefix mobil uygulamasını ziyaret edin.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, sorunsuz geçen güzel bir salı günü olsun her birimiz için. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur'cum, iyi yayınlar. Aydınlar, Yeşim ben.
0: Günaydın.
1: Buralar çok sıcak, oldukça sıcak. Şu an iş yerindeyim. Bugün doğum günü olan Melisa'ya Yeşer Karman edersen sevinirim.

0: Teşekkür ederim.
1: Tabii ki Yeşim. Melisa'nın da doğum gününü kutluyoruz o halde. Sağlıklı, çok güzel, sevdikleriyle muhteşem bir yeni yaşa olsun. Sana da kolaylıklar diliyorum. İskenderun'da Sezai de bizlerle. Sezai Yasman, hoş geldin. Sıradaki şarkıları o da canımın canı sevgili Yeşim Samiye. Samiye Yasman için armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Daim olsun sevginiz. Oldu bile. Salih de Batman da bizlerle beraber. Hoş geldin. Çok çok değerli ve kıymetli bir insan olan Kevser İnanç'ın yazmış olduğu Bir Zarif Hayat adlı kitabı şu an elimde. Kendisi de dinliyor şu an sizi. Birçok bundan ona çok derin muhabbetler de sunuyorum demiş. Ve eserlerin devamını diliyorum diyor. Oo, tebrik ederim. Okuyanı, yüreğe dokunanı çok olsun tabii ki. Kitap okumak. En sevdiğim, sevilmesini de çok istediğim güzelliklerden biridir. Her an. Ama kitap okuma hani boş zamanlarında ne yaparsın durumu değil. Kitap okumak için zaman ayırmak kısmında benim en önemli değer verdiğim şey. O yüzden umarım bunun güzelliğini herkes yaşar.

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde sevgili dinleyenler. Zirvede çok önemli kritik maddeler masada olacak. Amerika Başkanı Donald Trump Ankara'daki kritik NATO zirvesi kapsamında yine başkente ayak bastı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Zirve içinde zirve olarak nitelendiriliyor. Bu da aynı bu durum. Tabii çok önemli gündem maddeleri var. Savunma sanayinden 100 milyar dolarlık ticaret hedefine, bölge savaşlarından yine terörle mücadeleye kadar kritik maddeler masada olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamındaki temasları başladı ve Erdoğan Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le, ardındansa NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi külliyede ağırlamış oldu. Spora dair de önemli gelişmeler arasında 12 dev adam. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk etti sevgili yani. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren amirli erkek basketbol takımımız rakibini 95-72 mağlup ederek Avrupa elemeleri 1. turunu 6'da 6 namağlup tamamladı ve 2. tura yükseldi. Bravo 12 takım, başarılar 12 dev adam.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. Ataköy Bakırköy yönünde sahil yolunda sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Yeni Bosna yan yolda Şirinevler yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

bizlerle beraber. Bizim Diyarbakır'ın geleneği de misafiri çok güzel ağırlamak. Yani yiyecek bir lokma yemeğimiz bile olsa seve seve ikram edip çok güzel ağırlarız. İşte bu kişiler akraba ya da hiç tanımadığımız insanlar bile olsa bu aynen böyledir demiş Ferit. Vallahi bizzat şahit oldum. O yüzden inanılmaz güzel bir karşılama, misafir ağırlama. Yani canından biliyor resmen karşısındaki misafiri Diyarbakırlar. O yüzden tüm Diyarbakır'a da sevgiler, selamlar olsun.

0: Shop'a ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca gazoz.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Hava sıcaklıkları ülke genelinde düşerken bazı illerimiz için yağış uyarısı yapıldı sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Bugüne dair Samsun, Ordu, Hatay, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek İstanbul. Batı bölgelerden başlamak üzere Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'inde yine sahil hattı boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında kimler varmış diye baktığımda Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Esra aramıza katıldı. Zira benim yolum bana özgü ve ben her zaman çiçek açacağım sözüyle aramıza katıldı. Yeni bir gün ve yeni umutlarla mutlu günaydınlar mesajını göndermiş Esra. Çok teşekkür ederim. Yolumuzda çiçekler açsın. Yolumuz çiçeklensin adeta. Hoş geldin. Kahramanmaraş'ta Esma bizlerleydi. İlk kez mesajıyla aramıza katılıyormuş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ki sizi takip etmeye başladım. Üniversite 1. sınıftaydım ve yurtta kalıyordum. Kulaklığımda sessiz dinliyordum. Şimdi ise hemşire olarak atandım ve kendi evimde son ses dinliyorum demiş. Şahanesin. Bir de şunu eklemek isterim ki henüz haberimiz dahi olmayan masalarda bizler için ayrılmış bir sandalye var. Keşfetmediğimiz bizim izlerimizi bekleyen sokaklar var. Daha kendimizi her alanda tanımıyoruz ve daha bizi sevecek bütün insanlarla tanışmadık demiş. Oy, ne güzel bir mesaj bu da. Çok teşekkür ederim Esma. Tebrik ederim. Allah hayırlı görevler, hayırlı çalışmalar nasip etsin. Mersin Erdemli'de Hülya Emin Üstün baş çifti de bizlerleydi. Aysun'a ulaşıyordu sesim. Zerrin, o da Marmara Adası'ndan selamlarıyla. Ülkü ile Perihan'la beraber kahvaltıda bizleri dinliyorlarmış. Oh, afiyet olsun. Yine bir kahvaltı masasında daha yer alıyoruz. Siirt merkezde şu an Reyhan. O da bizi kahvaltına ortak etti. Eşi İrfan Onurcan'la beraber. Onu da çok sevdiğini söylüyor. Sevginiz, mutluluğunuz daim olsun.

Niyet olsun. Yayında bitiyor benim hemen hemen. Hepinize sırayla gelip çaylarınızı içeceğim. Sakarya'da Nuran aramızdaydı. Adana'da Emel bizlerleydi. Ankara'daki askerliğini yapan oğlunu armağan ediyordu sıradaki şarkıları. Engin Beşiktaş armağan olacak sıradaki şarkılar. Aslıya Bursa'da bizi çalışırken dinliyordu. Ona armağan olacak ve Mehmet Akif Afyon'da bizlerleydi. İyi ki. İyi ki varsınız.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

Tatil sepetinde. Tatil sepeti. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Reklam. Güzellik yer dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün, 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Radyo Turkuaz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yalır Sen'den Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine o güzel sohbeti birbirinden güzel şarkılarıyla da ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen güzel bir salı günü olur. Tabii kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de tekrar buluşacağız sevgili dinleyenler. Bu sefer Uğur'la Ay Işığında güne güzel bir veda etmek için buluşacağız. Müsait olanları da bekleriz. Geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TOG'un limuzin versiyonundaki 10 aracı Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Ameli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. turu C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Adana'da Temmuz ayında aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanırken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Sarı papatyalı gönül dostumuz geldi öyleyse. En sevdiğim çiçeklerden biridir. Aslında bütün çiçekleri çok seviyorum ama papatya çok da tatlı geliyor. Çok da masum geliyor. Ve kesinlikle seni seviyor, sevmiyor olayın içerisine hiçbir zaman girmedim. O papatyaları hiç koparmadım. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ama eğer böyle bir şeye ihtiyacımız varsa böyle kendi kafamızdan hiç onları koparmadan da seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor. Denize açılan çiçekler, göğe uzanan direkler. Yazgımız yepyeni sayfalar açarken hayat içimizden yeniden akmaya başlasın ve insanoğlu kendini hatırlasın. Neredeyiz? Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostu Füsun zamanı.

0: Fatih.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

tatil çok güzel bir şey. Ben böyle tuzlu su aşkına kilometrelerce uzağa gidip de sonrasında biliyorsunuz ki dönerken o sıcaklarda klimalardan çarpıldım. Olsun değer, biliyor musunuz? Dün akşam halüsinasyonlar görmüşüm. Ateşim çıkmış falan. Olsun değer ya. Yani denizin bulunduğu yerde oturup da o tuzlu suya girmeyenler varsa çok şey kaçırıyorlar. Gerçekten büyük bir temizlik. Hem ruh hem bedenen. Fakat işte beyin durmuyor gönlümün dostları. O şezlonga uzanıyorsunuz. O böyle deniz masmavi, güneş tepenizde. Harika, her şey çok güzelmiş gibi düşünüyorsunuz. Ama o beyin durmuyor. Dönünce şu olacak, bu olacak, birazdan şu arayacak, şuna şöyle söyleyeceğim, raporlar da oydu buydu, mailler de derken, yani ben ne yaptım, ne ettim, hiçbir şey anlamadım. Bir de hiçbir şey zihnimizden silemeyeceğimizi öğreniyorsunuz, ne geçmişi ne yaşadıklarımızı, ama onları belki de yeniden yazabiliriz, ne dersiniz? Mesela ilişkilerimiz değil de ilişkilere bakışımızı yeniden yazmamız gerekebilir. Paraya değil de paraya bakışımız.

Yani kendimizi değil de kendimizle ilgili inandığımız hikayeyi yeniden yazmamız gerekebilir. Yani hayatı değil, belki de hayata bakışımızı yeniden yazmamız gerekir. Ben yazdığımı daha yazamadım. Ama yazacağım. Kesinlikle karar verdim.

Birbirimizin en sevdiği yemekleri, alışkanlıkları, rutinleri öğreniyoruz. Bunlar önemli. İlk başta böyle çok merak ediyoruz tabii ki. Tuttuğun işte takım hangisi? Burcun ne? Acaba bir anneni arasan saati belli mi? Bir yükselenine bak. Ama ilişkilerin, iletişimlerin asıl sınavı aslında birbirimizin o görünmeyen kırgınlıklarını öğrenebilmekte. Yani söylemediklerimiz, paylaşmadıklarımız. Tabii insan şey yapıyor böyle, ilk başta her şeyi söyler. Kaçıp gider falan karşımdaki insan diye düşünüyor ama dürüstçe ne böyle daha bilinçli bir şekilde eğer biz anladıysak, biliyorsak o karanlık yönlerimizi karşımızdaki insana da bunu anlatmalıyız. Çünkü insanı en mutlu eden şey hatırlanmak, güvende hissettiren şey ise dikkate alınmaktır dostlar. Evet, o güven dikkate alınarak oluyor. Bu çok kıymetli. Sizin böyle karanlık yönlerinizi ya da sıkıntılarınızı ya da böyle kimseye anlatamadığınız birçok şeyi öğrenen kişi eğer ona göre davranırsa, o güveni oluşturursa muazzam bir iletişim olur. Ne dersiniz? Hadi bakalım, Şeyda burada mı? Şeyda bir göremiyorum. Bakayım Kayseri nerede? Hemen bir Kayseri'ye bakalım. 91.3. Samsun Ayla burada mı? 97.2. Trabzon duyamıyorum, 95.5. Trabzon'dan bakayım şu an kim dinliyor. Erzurum 91.1. İzmir 101. İzmir burada mı efendim? Serap diyor ki buradayım. Aydın buradayım diyor. Yeşimcim Ankara'dan Tülay'ımız burada. Ankara'ya da 90.2'ye de selam olsun. Trafikte sizi dinliyorum artık, hep sizi dinleyeceğim diyen bir mesaj vardı. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'den gelmiş bu mesaj ama Serap'tan galiba, değil mi? Peki Serap'cığım, hemen seni kaydediyoruz. 505-188-30-0'a.

0: Şimdi sosyal medyada ya da psikoloji kitaplarında, kişisel gelişim kitaplarında bazı yaklaşımlar var. Aslında bunlar yanlış anlaşılabiliyor. Yani yanlış yorumladığımız bazı sözler var. Peki bunların doğrusu nedir? Merak ediyor musunuz reklamlardan sonra? Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Bakın çok güzel bir anlatım olacak birazdan. 505-188-30-0'da da dertleşmeye devam ediyoruz. Reklam. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

bazen ikimiz de çok iyi olabiliriz, böyle hayatımız güzel olur, gönlümün dostları çok mutlu olabiliriz. Bazen birimiz güçlü, diğerimiz daha yorgun olabiliriz. Bazen roller tamamen değişebilir ya da bazen ikimiz aynı anda çok zor bir dönemden geçiyor olabiliriz. Ama şunu unutmayın ki, unutturmayın ki, bazı günler yükünü ben omuzlarım, bazı günler sen benimkini. Ama ne olursa olsun biz birbirimize karşı değil, aynı tarafta oluruz. Bu çok önemli çünkü sağlıklı ilişkiler güçlerin her zaman eşit olduğu ilişkiler değildir. Güvenli ilişkiler güç dengesi değişse de insanların birbirini rakip değil, ekip arkadaşı olarak görebilen ilişkilerdir. Bu çok kıymetli ve çok önemli. Psikolog Sedef Yıldırım, sana da buradan selam olsun. Şimdi şöyle mesajlarıma baktığımda vallahi Giresun'dan Aliço diyor, ben geceden itibaren yola çıkmış, gece 2'den itibaren İstanbul'a doğru geliyorum. Herhalde artık geldim mi? Ne kaç saat olmuştur? Hep diyor Radyo Turkuaz'ı dinledim. Ya hayırlı yolculuklar, iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederiz. Geceden sabaha da çok güzel şarkılarımız var. Aylacığım diyor ki bugün benim yeğenimin Ece'nin doğum günü. Nice güzel yaşları olsun Ece'min diyorum. Hülya'cığım gelmiş. Urfa'dan Mukaddes gelmiş. Ve İzmir'den tabii ki Sevgi gelmiş.

0: Programda hayat var. Bu programda siz varsınız.
1: Her tarzın tabii ki en sevilen şarkıları. Arada böyle romantik şarkılarımız da olacak. Arada tabii ki hareketli şarkılarımız da olacak. Bir Serdar Ortaç çalar mısın demiş Uğur'cum. Çalarım tabii ki. Yalnız tam 3 Uğur'dan mesaj var. Şimdi kendini biliyor herhalde isteyen Uğur diye düşünüyorum ama diğer Uğurlarımıza da gönderelim. 500-588-30-0'dayım. Şöyle hareketli bir şarkı olsun öyleyse Serdar'dan. Biraz enerjimiz, neşemiz böyle bir gelsin, kendine gelsin. Başka kimler beni dinliyor acaba? Deryacım gelmiş, İzmir'e selamlar gönderiyorum şu an. Vallahi günlük rutinim oldu diyor artık. Radyo Turkuaz dükkanı açıyorum. Hemen diyor Radyo Turkuaz'ı ve radyoyu açıyorum. İşte budur. Bütün esnafa, dosta selam olsun. Onlara da dinletmeyi unutmayın. Allah bereket versin diyorum canım benim. Yaptığınız tüm işlerde. Nevruz'u görüyorum şu an. Nevruz için gelsin. Biz de buradayız demiş ablacığım. Mükerrem, Nevruz diye kayıtlısınız. Acaba ben onu bir değiştirsem mi? Neden öyle kayıtlı olmuş? Sen bana söyle Mükerrem diye yazayım istersen. Almanya'dan Elvan'ım benim canım. Sabahleyin şimdi Instagram'da hikayemi görmüş. Böyle bildiğiniz hani o kemik suyu, işte limon, zerdeçal, karabiber. Dedim bunları biraz içelim, biraz kolajen olsun, biraz kendimize gelelim. Çünkü Antalya'nın o çok yoğun sıcağında ben tabii böyle klimalara doğru kaçarken kaçamamışım hiçbir yere. Sıcaktan kaçarken aslında klimalarla bir hasta durumu oldu gönlümün dostları. O yüzden de toparlarım, hiç merak etmeyin, hafta sonuna kadar. Yeter ki bu kadar olsun diyorum, değil mi? Hep böyle diyoruz ya, yani başımıza bir şeyler geldiğinde yeter ki bu kadar olsun, bundan sonrası olmasın, bundan sonrası şifa olsun ve güzellik olsun. Mesajlarınızı yine okuyacağım ama birazdan anlatacaklarım var. Özellikle gökyüzüyle alakalı.

Şoto Expertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

şu şarkıyı dinlediğimden beri Gökçeada'ya gitmek istiyorum gönlüme dostları. Gerçekten şarkı beni oraya çağırıyor. Sevgili Sefo'nun da aralarda dediği gibi gel diyor Gökçeada'da yerimiz var diye gideceğim. Hiç gitmedim bu arada. Bu arada Lara'da Antalya'da tanıdığım çok güzel dostlarım da oldu. Onlardan bir tanesi sevgili Betül'cüm. Canım benim. Sıradaki şarkıyı sana, çalışma arkadaşlarına, güzel ekibine armağan etmek istiyorum. Dünya tatlısı bir kız. Çok da şeker. Betül'cüm için gelsin. Sırma ablamıza armağan edelim. Oo, ne güzel mesajlar geliyor. 505-188-30-0'dan. Mesela bizler de buradayız demişler. Tarsus'tan sevgili Selçuk'u görüyorum. Hülya'cımı görüyorum. Almanya'dan Levent'i görüyorum. Kübra ve Zehra. Serpil için demiş. İstanbul'dan Serpil. Kızlarım için demiş Kübra ve Zehra'ya. Bir şarkı var mı? Var tabii ki. Birazdan çalacağım. Şimdi az evvel dedim ya yanlış anlaşılan. Aslında psikolojik yaklaşım, bazı cümleler, kelimeler biz tarafından yanlış anlaşılabiliyormuş insanlar tarafından. Peki neymiş bu? Mesela anda yaşamalısın diyoruz değil mi? Ben de anda kalma taraftarıyım. İşte ne geçmişte ne gelmemiş olan gelecekte. Yanlış anlaşılan şu. Geleceği hiç düşünme değil. Asıl anlamı hayatını gelecek kaygısıyla kaçırma demekmiş. Bakın bu çok önemli. Mesela kalbini dinle. Evet ben de hepsi kullanırım bu cümleyi. Kalbini dinle. Yanlış anlaşılan canın ne istiyorsa onu yap değil. Asıl anlamı kararlarını kendi değerlerine göre vermeyi unutma. Güzel. Her şey çocukluktan gelir diyoruz. Evet, çocukluk travmalarına dönüyoruz. Yanlış anlaşılan her şeyin suçlusu sanki çocukluktaki anne babamızmış gibi. Asıl anlamı geçmiş seni etkiler ama hayatını değiştirecek olan yine sensin. Tabii bunları çoğaltabiliriz gönlümün dostları, bir düşünün. Mesela kendini seç diyoruz. Yanlış anlaşılan sadece kendini düşün gibi oluyor. Asıl anlamı kendi ihtiyaçlarından vazgeçme.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, öyle ya da böyle kazanacağız, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz dedi. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda ateşkese karşın tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası İran devrim muhafızlarının boğazdan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Haber merkezimize teşekkür ediyorum Enis Yıldırtan'a, ama duyduysanız şayet daha da sıcaklar geldiği söyleniyor. O yüzden de yaylası olanlar var. Yaylaya çıkalım, ben geleyim böyle ziyaret edeyim tüm yaylaları. Şimdi Urfa'dan Ömer diyor ki vallahi bizim burada 40 derece gönlümün dostu. 2 gün önce Trabzon'da arkadaşımı ziyaret ettim, yaylaya çıktık. Aynısını Ayla da söylemişti. Bir hafta öncesinde ben Antalya'da cayır cayır yanarken o yaylada donuyordu. 16 derece falanmış sıcaklıkta orada. Donduk diyor, sis de var, yağmur da var. Yani böyle bir ortası olsa güzel olur. Hani ne çok sıcak olacak ne çok soğuk. Ben ilkbaharı falan böyle seviyorum. Ya da sonbahar da olur. O yüzden de şey diyor, ben diyor Urfa'dan diyor galiba Trabzon'a doğru bir yerleşeceğim falan. Allah'ım yardım etsin diyorum. Dışarıda iş yapanlar bu sıcaklarda ve klimaya çok dikkat edin. İşte şekil bir örneği benim. Lütfen çok fazla böyle derecede klimaya da maruz kalmayın diyorum. Yoksa benim gibi hasta olursunuz.

0: Şimdi yaylaların adresleri gelmeye başladı. Biz Utku'yla birlikte şu an kaydettik. Valla orada olmak vardı değil mi gönlümün dostları? Malatya'dan Derya'cığım, baba toprağından selam olsun. Eşim ve oğlum da diyor, bak diyor, kayısı bahçesindeyiz şu an köyde. Radyo Turkuaz dinliyoruz. Ne güzel o kayısılar maşallah. Toprağım, canım benim. Nurcan'cığım eşiyle birlikte beni dinliyor. Düğünlerini yaptılar. Maşallah diyorum. Rabbim sizi çok mutlu eylesin. Kem gözlerden sakınsın. Eşi Ali İhsan'la birlikte şu an yoldalar. Tatile gidiyorlar. Şöyle anın, hayatın güzelce bir tadını çıkarın diyorum. Birbirinize her zaman sevgiyle, her zaman anlayışla yaklaşın. Selam olsun onlara da. Necmiye'cim geldi. Ordu'da evet 17 derecelik bir, biliyorsunuz ki yaylaya, oraya gidiyoruz. Ben iki gündür buradayım demiş canım benim. Zeki'yi görüyorum. Kızı Firdevs'le birlikte şu an beni dinliyor. Selam olsun onlara. İki Zekiyem var. Arka arkaya mesaj gelmiş. Gaziantep'te Cemilem var. Mehmet Yavuz'la birlikte güzeller güzeli. Yavrusu ne kadar tatlı o. Maşallah diyerek onlara da tabii ki bir şarkı çalacağım. Selamlar göndereceğim. Mersin'den Asya'mız var. Yavruları, torunları çok güzel bir karne getirmişler. Onlara buradan selam. Şahizer'cim canım benim şu an. O da Gökçeada'ya yakınım diyor. Gelsene buralara demiş. Ya neden olmasın? Yaz bakayım nasıl oralar? Gökçeada nasıl? Şimdi kısacık bir mola, ardından geliyorum.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Pilot garaj, oto ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal, çamlıca, gazoz.

Şimdi sürekli anlayış göstermek, sürekli alttan almak, sürekli herkesi memnun etmeye çalışmak bazen fark edilmeden insanı kendisinden uzaklaştırıyor desek. Bunu kim söylemiş? Tabii ki Olena Aydın ilişkilerle ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Birçok insan uyumlu olmayı iyi bir özellik sanıyor demiş. Peki ya siz gerçekten dostlar sınırlarınızı koruduğunuzda insanlar sizi değişmiş olmakla suçluyorlar mı? Evet, ben mesela bunu yaşıyorum. Hayır dediğinizde suçluluk hissediyor musunuz peki? Yoksa artık herkesi memnun etmeye çalışmaktan yoruldunuz mu? Geri adım atıyor musunuz? Hadi bakalım şöyle bana birkaç mesaj gönderin, merak ediyorum. Çünkü çok önemli, bazen insan uzun yıllar boyunca herkes için sakin, anlayışlı ve uyumlu olmaya çalışıyor. Ama bir noktada içinizde çok net bir his ortaya çıkıyor. Yani sizi duymayan insanların yanında artık kendinizden vazgeçmek istemiyorsunuz değil mi? Hadi vazgeçmeyin diyorum.

Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Oo, şöyle birazcık nostalji yapalım mı? Var mısınız? Önce Nil Burak, ardından Neşe Karaböcek diyeceğim. Kimlere eşlik etmek ister acaba bu güzel şarkılara? 505-188-30-0

Bazen en güzel yolculuk böyle sosyal medyamda paylaşmıştım. 3 gün öncesinde aynı masada bir fincan kahvenin yanında başlıyor dostlarla. Şöyle biraz da eski anılara gidiyorsanız ki Merkür retro biliyorsunuz ki Yengeç Burcu'nda. Eskiler şu an önümüzde. Yarın kalan cümleler varsa onlar tamamlanıyor. İyi ki dediğimiz anları belki de yeniden

güçlü bir yankı bulabilir. O yüzden de bu haftayı, yeni ayı ve aynı zamanda bu retroyu en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Fatmacığım hoş geldin. Aydın'a selam olsun orada bizi dinleyenlerden.

0: Biz
1: Dokuhom'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhom, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhom.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

öyle. İnsan sevdiğini boş veremez gönlümün dostları yani. Boş vermeyin diyorum. Onlar bizim kıymetlerimiz, canlarımız. Bence üzerinde titrememiz gerekenler gerçekten ailemiz ve sevdiklerimiz. Şimdi ailemiz demişken, ya bu güzel çift duyamamış mı? Allah Allah, Nurcan'la Ali İhsan çifti yeni evlendiler, yoldalar. Kim? Tabii ki kardeşim Meliha göndermiş şu an. Çok da güzel bir fotoğraf görüyorum. Maşallah diyorum. Umarım şu an dinliyorlardır. Halen dinleyebiliyorlardır. Antakya'dan Kaderim, Sakarya'dan Nurancım, İzmir'den Meryemcim, sizler de hoş geldiniz diyorum. Fitnatımız, Konya'dan Ayşegül'ümüz, o da şu an bizi dinliyor. Sıradaki şarkı tabii ki sizlere armağan edeceğim. Sizin için de gelsin. Bu arada insanların aslında en çok pişman olduğu ama geç fark ettiği bazı şeyler var. Bunları merak ediyor musunuz? Ben az evvel şöyle bir okudum. Eyvah eyvah dedim kendim için. Ama neden olmasın? Şimdi toparlayamaz mıyız? Bence toparlarız. Bende kalın.

yola çıkalım da böyle yani acı için çıkmayalım, mutluluk için çıkalım dostlar. Hep beraber çıkalım, yine böyle bir hayal kuralım. Arada biliyorsunuz ki özellikle cuma günleri bunu yapıyoruz ama neden böyle salıdan bu hayal kurma isteği geldi bilemiyorum. Tatil zamanı olunca, yaz olunca insan istiyor ki böyle sevdiklerini de alsın, gitsin, böyle uçsuz, bucaksız. Hiç kimsenin böyle onu rahatsız etmeyeceği, bilgisayarın olmadığı, internetin olmadığı. Telefon, ben şimdi böyle söylüyorum ya, Allah korusun başka bir şey olurmuş. Harbiden hepsi gidermiş bu. Yani söylediklerimize de bir dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi insanların en çok pişman olduğu ama geç fark ettiği şeyler, bakalım nelermiş gönlümün dostları. Keşke dediğimiz şeyler. Ama yaptıklarımız için değil, ertelediklerimiz için. Bakın ben yaptığım için keşkelerden hiç rahatsızlık duymadım. Ama ertelediğim her şey için duydum. Size de var mıdır o? Değerini başkalarının sana davranışına göre belirlemek. Evet, üzgün işareti. Sonra hislerini söylemek yerine karşı tarafın anlamasını beklemek. Bu çok acı. Bazen oluyor. Ben mesela hislerini çok direkt söyleyebilen biriyim. Bu konuda kendimi hani şanslı hissediyorum. Ama bazen bazı kişileri çözebilmek için o kadar çok zaman harcıyorsunuz ki ve çok da yoruluyorsunuz gönlümün dostları. O yüzden de lütfen içten olun, samimi olun. Özellikle sevdiklerinize. Yani birileri sizin aklınızı okuyamaz, yüreğinizi okuyamaz bazı konularda. O çok önemli. Şimdi başka ne olabilir mesela? Geçmişi değiştirmeye çalışırken bugünü kaçırmak, program başında demiştim. Bir şeyler öyle değişmiyor. Yeniden yazıyoruz. Hayatı da, geçmişi de, var mısınız yeniden yazalım demiştik. Kırılmamak için sustukça daha çok kırılmak tabii ki. Ve sınır koymanın bencillik olduğunu sanmak. Bu konuyu galiba çoğumuz artık aştık gibi geliyor. Hep beraber yıllardır yayınlarda. Şimdi ne acaba çalsam? Şöyle yine bir poplardan gidelim istiyorum gönlümün dostları. Bir Melek Mosso diyeceğim. Ardından da geleceğim. Fakat galiba şu an farklı bir şarkımız girdi. Az evvel zaten Tarkan çalmıştım. Kısacık da bir moladan sonra, reklam molasından sonra vedada buluşuyoruz. Sesim çok değişik geliyor. Öyle oluyor demek ki, klimalar çarpınca. Farklı geliyor. Sanki genizimden konuşuyormuş gibiyim. Affınıza sığınıyorum. Lütfen radyonuzla oynamayın bu sesten dolayı.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün, 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Şöyle bir geçmiş mesajlara gittim de oho okuyamadım, ne kadar çok mesajım varmış şimdi herkese birer çiçek.

birer kalp. Hatta çikolata isteyenler var mı? Bitter olsun, az böyle şekerli olsun, hemen gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum programıma eşlik eden herkese. İnanın bu iki saat boyunca şifa buluyorum. Sizin sevginizle, dualarınızla, desteğinizle çok çok teşekkür ediyorum. Toparlayacağız hep beraber. Klimalara dikkat ediyoruz. Fazla açmıyoruz. Pencerenin önünde durmuyoruz. Lütfen, lütfen rica ediyorum desem de bizim ekip hiç öyle değil. Bana bir şey olmaz diyor bir tanesi. Bak bak bak bak, bana bir şey. Zaten o bana bir şey olmaz dediğimiz o cümleler yok mu hayatımızda? Ne oluyorsa o cümleden oluyor. Şimdi yarın saatler yine onu gösterdiğinde buluşmak üzere. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha iyi bir şekilde 505-588-30-0'a ve sosyal medyamıza @radyoturkuaz, @gönüldostufusuna gelen her mesaja teşekkür ediyorum. Turkuaz Radyolar mobil uygulamada da pek çok mesajım vardı. Onları da böyle aralıkta aralıkta okudum. Bilsen'cim, Diyarbakır'a selamlar gönderelim. Şöyle bir geçmişe hemen bir gidiş yapalım. Abdullah Bey'i gördüm efendim. Yeşim'i gördüm. Ardından eylemciğimizi gördüm. Pervin'imizi, Zübeyde'yi, Selda'mızı gördüm. Onlar da hoş geldi. Nazan Bakkalım'ın bugün Nazan'ımın doğum günüydü. Nice güzel yaşları olsun. İyi ki doğdun Nazan. İyi ki varsın Nazan. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Togg'un limuzin versiyonundaki 10 aracı Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. turu C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Adana'da Temmuz ayında aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanırken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Saatimiz 12.05, ayın 7'si, günlerden salı. Geldi çattı 7 Temmuz. Bakalım dünyada ve ülkemizde neler var neler yok. Bunların hepsini konuşacağız. 0505-188-30-0'la. Daha bana yazmadan dinleyicilerim, zahmet olmasın diye ben onlara mesajlarımı buradan göndereyim. Uğur yazacak, Aydın'dan Yeşim yazacak, Elvanlarım yazacak Almanya'dan. Gülay öyle kafasına göre takılıyor bu ara, çok cool. Öyle yani. Siz yorulmayın.

0: kısa bir ara veriyoruz.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

her gün işe gidiyoruz, her gün o ev kalkıyor, temizleniyor, süpürülüyor, siliniyor, o bulaşık, o yemek hep var. Biz rutin işlerimizin arasına eğlenmeyi, yüzümüzün gülmesini eklemeliyiz arkadaşlar. Bana yoksa fenalık geldi. Yalnız şarkıları da başka radyoda bilemem yani. Yurdun dört bir yanı, yavru vatan, yurt dışında benim canım.

döner döner acayip. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

yanar döner acayip. Yanar döner acayip.

0: yanar döner acayipsin. Yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin.
1: Özlemişiz değil mi böyle şarkıları arka arkaya dinleyince? Bir yaz geldiğini anlıyoruz. Sonra diyoruz ki yaz geçti, hiçbir şey yapamadık. Hemen elleri bir sıvıyoruz, diyoruz ki biraz keyfimiz yerine gelsin azıcık değil mi? Herkes kendi bütçesine göre mevsimleri değerlendirebilir. İlla karda bir Uludağ, illa yazın bir Bodrum, Yunanistan yapmak zorunda değiliz. Ama keyif alabileceğimiz yerleri bütçemize göre seçme şansımız var. Keşke daha fazlası olsa da sosyal medyada izlediklerimiz gibi tatil yapabilsek. Ama herkes yerinde güzel. Allah nasip ederse o günler de gelir. Japonya Savunma Bakanı Ankara'nın havadan görüntüsünü paylaşmış. Bu NATO ilerliyor tabii.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Helal sana valla. Kral ya, kral ya. Sevecek. Ticaret Bakanlığı depozito sistemi sonrası fiyatlara zam yapan işletmeler hakkında inceleme başladı. Oh canıma değsin. Böyle şak diye hemen nokta atışı yapılsın. Böyle olmaz arkadaşlar. Altı üstü 1 lira alacağız ya. Neyin zam mı?

kapının dışında kalırsın. Fakat bu içeriği içeriye giremeyeceğin anlamına gelmez. Kapıyı da zorlama ama dışarıda da hissetme, tamam mı? Bunu da kendim uydurdum, yemin ederim. Reels'lardan falan da değil. Mesaj

Şimdi saatimiz 12.46. Programın ilk saatinin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bir 90'lar çalacağım bugün istediğim şarkıyı. Siz de şarkının hangisi olduğunu anlayınca yine Hilal yaptığını yapacağım diyeceksiniz. Sonra

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Babamıza kadar neler öğrenmiş olabiliriz? Bakalım siz de tik atacak mısınız yanına? Akrabayla iş yapma. Ye iç gez. Düğününe git, halayını çek ama sakın gel amcaoğlu beraber şirket açalım, iş kuralım deme. Bunları öğrenmiş

ama yabancıya gideceğini sana gitsin dersin, o seni bu ay idare et diye bitirir. Başka onun dışında neyi öğrenmiş olabiliriz bu yaşa kadar? Ortağın varsa eşleri işe karıştırma, çok önemli. Ortak ortak da patlayınca eşler her şeyi patlatıyor ona göre. Buna da çok şahit olmuşluğum var. Eşler devreye girerse kıyas da başlıyor. Onlar aldı, biz niye almadık? Değil mi? İşin bereketi de kaçıyor. Şimdi saat başındayız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, NATO Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek NATO zirvesi nedeniyle programı oldukça yoğun olacak. Erdoğan 32 üye ülkenin katılımıyla yapılacak zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Rutte, hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor dedi. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Ticaret Bakanlığı ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan Katar'a ait El Rekayat adlı petrol tankerini vurduğu bildirildi. Kahvenin libresi, Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

karşı duygusal bağınızı kaybettiğinizde aslında ne kadar sıradan olduklarını anlıyorsunuz. Hani böyle yıllar önce çok sevdiğiniz, içinizin titrediği biri vardır da sonra hiçbir şey hissetmediğinizde bu muydu ya dersiniz. O yüzden abartmayın, büyütmeyin.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

Sevdim ben bu şarkıyı. Rize'de bir binanın çatısına halı saha yapılmış. Onun görüntülerine baktım. Yani 11-11 maç yapıp alt katta da uyuyamazsın ki ya. Avcılar'da bir ev sahibi 7 aydır ödeme yapmayan cezaevindeki kiracısının evini çilingirle açarak eşyalarını sokağa attı. Acaba bunun resmi karşılığı, adli karşılığı nasıl? Yani ev sahibi çok haklı tabii ama öbürünün de başına ne geldi bilmiyoruz ki. Gıybete girer şimdi. Yargıtay kendisini aldattığını düşündüğü için eşinin aracına dinleme cihazı koyan kadını ağır kusurlu buldu. Çok kusurlu, aşırı kusurlu. İstanbul'da balon satan bir kişinin tezgahına astığı not. Ağla balon al. Ağlamazsan almazlar, ağla.

0: geçmişin füstü şeftali budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

18.35 Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'tasınız. Yayınımız devam ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacağı haberleri de bugün gün içerisinde okundu. Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bunu söyleyeyim çünkü bu görüntüler çok konuşuldu. Görüntü gelince kazalarda insan maalesef çok üzülüyor izleyince. Peki bunu anlatmamın sebebi ne? Lütfen trafikte dikkatli olun. Yaya geçitlerinden hızlı geçmeyin. Lütfen dinlenmemiş vücudunuzu

Saatimiz 13.46. Bana ayrılan sürenin son şarkısı. Güzel eğlendik ama değil mi? Bugün ilk bir saat özellikle. İzmir'den Serap, Nazan, Zekiye, Ferit. Dur bakayım. İskenderun Hatay'dan mesajlar. Ve daha sayamadıklarım. Burcu Yüce harikasın yazmış. Yerim. Ve diğerleri seviyorum.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: mutfakta bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, NATO Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek NATO zirvesi nedeniyle programı oldukça yoğun olacak. Erdoğan 32 üye ülkenin katılımıyla yapılacak zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Rutte, hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor dedi. NATO zirvesiyle ilgili bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki zirvenin NATO'nun geleceğini şekillendireceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifak ifadelerini kullandı. 6 ayda ülke genelinde meydana gelen 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybetti, 183.916 kişi de yaralandı. Aynı dönemde Türkiye genelinde alkollü direksiyon başına geçen 108.000 sürücü yakalandı. Türkiye'nin bazı kesimlerinde etkili olan hava şartları nedeniyle bazı şehirlerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı. Ordu ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesiyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde bugün denize girilmesi yasak. PTT AŞ 2026 NATO zirvesi konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla İstekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gelmeden yazan dostlarımız var. Bir kez daha teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Görev bende. 3 saat yaşayacağız, paylaşacağız. Kimine hayatın akışını, kimine hayatın bakışını, kimine kalbin güzelliğini, kimine varmış olduğumuz en güzel duyguları yaşatmak adına ben buradayım. Eminim ki sizler de oradasınız. Bakalım kimler bizlere çayıyla, kahvesiyle, ortamıyla, mekanıyla eşlik ediyor. Hem anlık fotoğraflar eşliğinde, hem sevdiklerinize duygularınızı katarak turkuaz güzelliğini hep birlikte 3 saat süresince yaşayacağız. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi.

Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım. Yapmanız gereken tek bir şey var. Şöyle bir herkes cep telefonlarını hazırlasın. Hem anlık fotoğraflarını hem de sevdiklerine mesajlarını bana buradan gönderebilirler. Hazır mıyız? Mesaj hattı devrede. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Yine her zaman olduğu gibi Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine her zaman olduğu gibi X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz radyolar olarak yer alıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün dostlara selam olsun.

garaj shop'a ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her bin

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.

0: İnsanları sevmem.
1: Gerçekten harikasınız. Bazı dostlarımız diyor ki, Utku diyor, biz tamam çay kahve içiyoruz da biz senin içtiğini nereden göreceğiz? Tamam, birazdan Utku ile istekler Instagram sayfasını hikaye bölümünde paylaşacağım ben de. Kahvemi sizlerle beraber, oldu mu? Yani teyitleşelim. Enver, Ataşehir'den başlayalım o zaman bugün. En güzel şarkıyı, hayatımı güzelleştiren canım eşim Ayşem'e gelsin diyor. Birlikte nice mutlu huzurlu yıllara, evlilik yıl dönümümüz demiş bugün, kutlu olsun diyelim. Sevginiz daim olsun sevgili Enver. Hoş geldiniz. Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum buradan diyor. Yıllar geçse de kalbimdeki yeri ilk gün gibi taze. Ona her zaman en güvenli liman olan can yoldaşıma, biricik eşime kocaman teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış. Abdullah Bey, o da şu anda yolda. Eskişehir'den selamlar olsun diyor. Yolun açık olsun. Allah'a emanet. İstanbul Ümraniye'den Hakan. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Uğur, o da bize eşlik ediyor. Bir yandan çalışıyor, bir yandan masasında da çayıyla kahvesiyle eşlik eden dostlarımızdan. Sana da buradan sevgiler, selamlar olsun. Erhan Akif Yılmaz, İskenderun'dan Arsu doğru yoldayım diyor. Kırıkan'ın gülü Ömer Faruk Atık kardeşim için gelsin. Utku ile istekler, isteğin yeter. O zaman diyor, senden bir şarkı istiyorum. Peki, selam olsun sana da sevgili kardeşim. Bakalım başka kimler var. Hatay'dan selamlar. Hatay Spor İl Müdürlüğü personeli, onlar da şu anda Radyo Turkuaz dinliyor. Selamlar olsun. Kardeşim merhabalar, hayırlı yayınlar olsun. Dinlemedeyim diyor, İyi ki varsın. Gözüm saatte, sesin bizlere huzur veriyor demiş. Nurten ablamız sevgiler, selamlar olsun. Kardeşim fotoğrafını gördüm diyor, çok güzel. Eyvallah sevgili Murat. Onu biraz renklendirdik yapay zekayla. Gerçi bende değişen bir şey yok. Etraf biraz böyle bir flulaştı ama onu da bugün paylaşma gereği duydum. Selam olsun. Kırşehir'de mermerci arkadaşlarımız var. Sevgili Burak, hayırlı işler diliyorum size de. 505 188

yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

maşallahınız var. Zonguldak Ereğli'den Selma, çok sevdiğim eşim Erdal ve kızım Elanur için Allah bağışlasın, selam olsun. Beklenen program başladı diyor. Zerrin, Ülkü ve Perihan, onlar da bizleri yeşillikler içerisinde, bahçelerinde dinliyorlar. Selam olsun size güzel insanlar. Güzel bir gün diliyorum size. Zekiye, abi diyor, benim en kıymetli ailem, sabahtan akşama kadar radyom açık diyor, kulağım sizde, bıkmadan sizi dinliyorum demiş. Sevgili Zekiye, teşekkür ederim, sağ olasın. Esma'nın mesajı var, Almanya'da serin bir günde yurdumda ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Sevgili Esma kardeşime ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun, dinleteceğim şarkı. Antakya'dan selamlar, Mehmet beni yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ayşegül, şu anda kızlarımla beraber dinlemekteyiz sizi. Özellikle Nur Bari, Hira Nur, Üveys Asaf ve Delal Nur, selam olsun size. İyi ki sizin annenizim diyor, sizleri çok seviyorum. Evlat sevilmez mi?

0: Selam olsun size. Mustafa Samsunlu, o da şu anda yolda bize kulak veren dostlarımızdan. Kahramanmaraş'tan sevgilerle, kızımın dersten çıkmasını bekliyorum demiş. Bursa'daki sırdaşım Gökçem'e gelsin diyerek duygularını paylaşmış sevgili kardeşimiz. Miray Kırıkkale'den dinliyorum, selamlar olsun. Vakit nasıl geçiyor anlamıyorum demişler. Vakit sizlerle güzel, gerçekten harikasınız. Çok sevdiğim kıymetli dostum, Özkan Başkanım'a buradan sevgiler, selamlar olsun. Şu anda Mardin'de beni dinliyor. Özkan, Erem Sayın'a, kıymetli eşi Hülya yengemize, sevgili Ayhan'a ve sevgili Ela Demir. Selam olsun size. Mardinli hemşerilerime de benden sevgiler, selamlar. Bu şarkı sizler için ama özellikle sevgili Özkan Başkanım armağanım olsun. Bir kez daha hayırlı olsun başkanım. Allah utandırmasın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

kimi zaman 90'lar, kimi zaman 2000'ler, kimi zaman bazen de 80'ler. Her zaman olduğu gibi yine en sevdiğiniz şarkılar. Zeynep Ankara'dan selamlar. Hayatın telaşı içinde bir an durup sevdiklerimize sımsıkı sarılmayı hatırlatan bütün güzel şarkılara teşekkür etmek istiyorum. Bu şarkıyı kalbinde güzel umutlar taşıyan, yeniden başlamaktan korkmayan, herkese armağan ediyorum diyor. Dilerim herkesin yolu gönlü gibi güzel insanlarla kesişir. İnşallah diyelim, Allah herkesin gönlüne göre versin. Miraç, o da bizi dinliyor. Kahramanmaraş'tan sevgiler, selamlar. Canım annemi çok seviyorum, o da şu anda sizi dinliyor demiş sevgili Miraç. Selam olsun size. Merhabalar, bugün antrenmana gidiyoruz ve sizi dinliyoruz demiş sevgili Mustafa Batuhan. Sana da armağan olsun, başarılar diliyorum. Merhabalar, İran'dan, Tebriz şehrinden Babek ben. Sizlerle beraberim. İzmir'de gelinlik mağazası olan arkadaşlarıma armağanımdır diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Peki, selam olsun size de. Yeşim İzmir'den sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Kürşat, teşekkür ederim. Ayla, o da bizi dinliyor. İstanbul'dan bugün yeğenim Ece'nin doğum günü kutlar.

mısın demiş. Kutlayalım o zaman. Nice güzel yılları olsun. Sağlıkla, huzurla. Rabbim bütün evlatlarımıza güzel yazılar yazsın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

14.42 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bakalım gelen mesajlardan yola çıkarak. Aslıhan, o da bizi dinliyor. Aslıhan için ve bütün sevdikleri için. Canan Kırşehir'den eşimle bahçedeyiz demiş. Eşim Ramazan için. Aslı, iyi yayınlar. Annem için sizden bir şarkı istiyorum. Selma'nın mesajı var Bahçeli Evler'den. Kayağından bir istek şarkısı var. Yüreği gönlü güzel olan Arzu ablamız için. Ekipçe dinliyoruz demişler. Kolay gelsin. Abi merhabalar. Ben de demiş size soğuk kahvemle eşlik ediyorum. Sıcakta eşlik edecek tek içecek bu vallahi demiş. O zaman sana da afiyet olsun. Sevgili Nazlı Maraş'tan dinliyor bizi. Selam olsun, afiyet olsun. Dedeler diyarına. İzmir'den Ercan, yeni yol arkadaşım Ali Deniz tatilini bizim yanımıza çalışarak geçirecek diyor. Onun için bir şarkı annesi ve müdürü İclal Hanım için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Kolay gelsin. Sakarya'dan selamlar, sevgiyi severek dinliyoruz. Sema ve Hazal için sizden bir şarkı bekliyoruz. Ve iyi ki varsınız diyor kızlar diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar, Adapazarı'ndan Elif, sıradaki şarkı güzel sevenler için gelsin demiş. O da bize yine her zaman olduğu gibi radyosuyla eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan. Sakarya'dan Sefa Hamutçu. Dinleyenlere sağlık, huzur ve güzel bir yaz sezonu diliyorum demiş. Hayrettin Usta'yla yoldayız, sizi dinliyoruz demişler. Bizim selamımızı söyler misiniz demiş. Selam olsun size de sevgili dostlar. Hayrettin Usta'yı orada dinleyen bütün dostlara ve Sefa için.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Her şey nasip, her şey kısmet. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Duydum ki arkadaşım Ahmet Ceyhan da seni dinliyormuş diyor. Ona selamlarımı iletiyorum. Almanya'nın Gümerbach şehrinden selamlar demiş. Sevgili Seyhan Turan, sizlere de selam olsun. Gurbet ellerde kulak veren dostlarımıza, canlarımıza. Hatay Gençlik İl Spor Müdürlüğü personeli okumuş.

koştu mesajınızı. Sizlere de armağan olsun. Başarılar diliyorum. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan dinliyorum diyor. İyi ki varsınız. Ergin Çabuklar, biraz geç kaldım. Umarım şokluğumu anlamamışsınızdır. Aradık seni, yoktun. Mudanya'ya selam olsun Ergin abi. Sağlık saat diliyorum sana da. Polatlı'dan Miyasi, herkese selamlar. 90'lar şarkıları dinledikçe, siz yer verdikçe kendimize geliyoruz demiş. Onlar her zaman var. Dev isimler her zaman var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onlar bizim temel taşlarımız. Miyasi teşekkürler. Kahramanmaraş'tan abi demiş, Yusuf abimin bugün doğum günü. Ömer Asaf Başaran, doğum gününü kutlar mısınız demiş sevgili Ömer. Nice güzel yıllara, sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Malatya'dan selamlar. Muhabbetle çalışıyorum ve dinliyorum sizi. Sevgili Osman, sana da armağan olsun. Harun Köseoğlu, Rize'den selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkı sevgili dostum Ömer Ocak için gelsin. Onlar da araçlarda Radyo Turkuaz dinliyorlar. Hatice, o da aracın içerisinde bize kulak veren dostlarımızdan. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Bakalım başka kimler var. İstanbul'dan Serpil, eşim ve kızlarım Zehra ve Kübra için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Ve demiş, Turkuaz'la güne başlıyoruz. Harikasınız. Selam olsun size ve güzel ailenize. Hadi gelin bu şarkıyla birlikte sözü ikinci saati taşıyalım. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, NATO Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek NATO zirvesi nedeniyle programı oldukça yoğun olacak. Erdoğan 32 üye ülkenin katılımıyla yapılacak zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Rutte, hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, öyle ya da böyle kazanacağız, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: İkinci saatimize merhaba demiş olduk. Radyo Turkuaz burası, Türkiye'nin radyosu. Nurhan Sakarya'dan dinliyor bizi iş yerinde. Anca demiş fırsat buluyorum. Sizden bir şarkı istiyorum. Kendime ve Turkuaz dinleyen herkese armağan olsun diyor Nurhan Sakarya'dan gönderdiği mesajında. Muradiye, hayırlı günler diliyorum Denizli'den. Dün doğum günü olan güzeller güzeli kızım, sırdaşım, arkadaşım Havva Eylül için. Yeni yaşı ona, gönlünden geçenleri onun için en güzelini getirsin diyor. Selam olsun sizince, güzel yıllarınız olsun. İsa, o da bizim can dostlarımızdan. Kahvemin kokusuna senin özlemin karıştı atacağım diyor. İstanbul'dan canım eşime, kalbimin en güzel şarkısı gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Seni her şeyden çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmış. Zonguldak Ereğli'den İbrahim Güler, Bodrum Merkez Komutanlığı'nda vatanı görevini yapan oğlum Mert Güler için sizden bir şarkı istiyorum. Allah kavuştursun, hayırlı tezkereler diliyorum. Murat, Sivas'tan, Batman'daki gözümün nuru kudreti için. Levent Almanya'dan dinliyor, Köln'den. Sevdiklerime ve Turkuaz dinleyenlerine. Antalya'dan selamları, yayınlar diliyoruz. Gurbeteki oğlu Mutku'ya, kızım İrem Su'ya armağan ediyorum demiş. Sevgili Murat Bey, Murat Kamber. Aynı zamanda eşim Neşe ve bütün sevdiklerim için diyerek duygularını paylaşmış. İyi ki sen de oradasın. Sağlık, sıhhat diliyorum Murat abi. Her şey gönlünüzce olsun. Kahramanmaraş'tan Melek, Büyükada'dan Hasan'a gelsin diyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Meral Sağlam, Aydın'dan bugün güzel çamlı tekne turuna çıkan canım kardeşim Şükran ve kıymetli kuaför eşi Tayfun'a armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar. 505 188 30 00 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy Kartın'la yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Bizden selamlar. Annenle birlikte kahve içiyoruz demişler. Şeyma göndermiş olduğu mesajında. Peki sizlere de selam olsun. Ümit, gastronomi şehri Afyonkarahisar'dan dinliyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Yeğenimi Eskişehir'e yolcu ettik diyor. Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun demiş. Sevgili Ümit Hanım'a da sevgiler, selamlar. Batman'dan göçmen kızı, bugün kızımın doğum günü diyor. Bütün arkadaşları yanında ve 5. sınıfa gidiyorlar. Onlar için de bir şarkım var, birazdan dinleteceğim.

Polatlı'dan selamlar olsun. Ustam Tahsin Koyuncu için gelsin. Sevgiler, selamlar olsun diyor sevgili İlhan Umut. Mesut, geçmiş olsun. Bir trafik kazası geçirmişsin galiba. Neyse, gelmiş geçmiş olsun diyeyim sevgili Mesut. Allah seni sevdiklerine, sevenlerine bağışlasın. Abdullah, eyvallah Abdullah abi, teşekkür ederim, sağ olasın. Mersin Kahraman Gül'e kaylasından adım Enes. Sıradaki şarkı, estağfurullah, o sizin güzelliğiniz, o sizin ustalığınız. Biz sadece burada bir renk oluyoruz. Gülay Ankara'dan Mardin'e yolculuk yapıyoruz. Sıradaki şarkı sevgili eşime ve oğlum Kerem Keskin'e armağan olsun demiş. Gülay Hanım'a ve kıymetli ailesine de hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Mardin'de dinleyen bütün dostlarımıza da selam olsun. Hazır mıyız? Az sonra Radyo Turkuaz Instagram sayfasındaki son fotoğrafı beğenen dostlarımızın yazmış oldukları mesajlar var. Onları da okuyacağım. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram Radyo Turkuaz. Aramıza özellikle yeni katılan dostlar, eğer ki Instagram kullanıyorsanız Radyo Turkuaz yazarak bizi de takip edebilirsiniz.

Devam edelim Utku ile isteklere. Elif Gaziantep'ten senden bir şarkı istiyorum diyor. Dün istemiştin, çalamamıştın, bugün dinleteceğim. Oldu mu Elif? Sana ve sevdiklerin armağanı olsun. 11 yaşında bizim minik dinleyicimiz. İzmir'den Hülya, sevgiler selamlar. Fatma Hanım Yozgat'tan dinliyor. Size ve sevdikleriniz armağanı olsun. Merhabalar, her zamanki bir dinlemedeyim demiş. Bana iyi gelen tek radyosunuz. Özellikle benim için çok değerli birisi için. Armağan eder misiniz demiş. Peki, sizlere de armağan olsun. Göndermiş olduğu mesajında. Bakalım başka kimler var diğer sayfa mesajlarımıza. Şöyle bir bakalım. Sevgili Harun, çok teşekkür ederim. Şimdi gördüm mesajını kardeşim. Sevgiler, selamlar olsun. İlyas Aydın, Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlar olsun. Ümit Sivri'den dinliyor benim için bir şarkı. Özlem Bursa'dan kucak dolusu sevgilerle. Sezen Aksu az önce dinlettim. Sizlere de armağan olsun. Azra, ben Rize'den yazıyorum. Tekirdağ'da üniversitede okuyorum. Evime yeni geldim diyor. Benim için bir şarkı çalar mısınız demiş. Hadi bakalım, iyi tatiller diliyorum. Batman'dan Berivan, çayımı aldım sizi dinliyorum diyor. Fransa çok sıcak. Bizde durum böyle diyor. Gölgede bile 40 derece. Radyocu mu olsaydık acaba demiş. Sevgili Murat Şirin. Allah, burası serin. Biz de dışarıya çıkınca neyin ne olduğunu anlıyoruz. Allah kolaylık versin. Devam edelim. O zaman şöyle biraz hareketlendirelim. Öyle değil mi? 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: biz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

ve sevdiklerine Melis kolay gelsin. Biraz oynak şarkılar demiş. Peki birazdan dinleteceğim. Nurhan'ın mesajı var Antakya'dan. Sıradaki şarkı arkadaşım yine ve Aylin için gelsin. Tabii Sude ve Ece'yi de unutmayalım diyor gönderdiği mesajda. Rize'den Volkan, çok sevdiğim eşim ve kızım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selam olsun size de. Elif Bursa'dan dinliyor. Ersoy Üner dinlettim az önce. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Yasemin, iyi yayınlar. Deniz de çok sıcak. Bu sene erken başladı sıcaklar diyor. Evet, Avrupa'da sıcak. Dünya'da sıcak. Perşembe günü nasip olursa demiş, yazlığa Didimak Bükü'ye gideceğiz. Oralarda sıcaktır ama demiş, deniz falan belki iyi gelir. Didim'de ben denize girmiştim. Oradaki balıkları maşallah var. Çok güzel ısırıyorlar. Allah. Esma Batman'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Sabri İzmir'den dinliyor. Karşıyaka Şemikler'den. Meydan Çay Ocağı'ndaki patronum Cüneyt ve Mehmet abi, Coşkun abiye ve orada dinleyen bütün dostlara demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Kastamonu'da tarihi meşhur demiş. Nayla Döner. Öyle mi? Peki. Selam olsun. Eda Altınöz ve benim için diyor Hatice Alaoğlu. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İşiniz rast gitsin sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturayım. Hemen ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Öyle güzel dostlarımız var ki, kimisi tatil beldelerinde, kimisi aracında, yine herkes farklı ortamlarda ama yine her zaman olduğu gibi birçok dostumuzun duyguları ortak bir şekilde dile gelmeye devam ediyor Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerde dinliyor bizi dostlarımız? Hamdiye, Bursa'dan Hamdiye için ve bütün sevdikleri için. Elif Adapazarı'ndan sıradaki şarkı bana ve ona gelsin demiş. Peki size ve ona armağan etmiş olalım. Diğer sayfalarımıza bakalım. Ümraniye'den selamlar. Serrah Aydın, teşekkürler. Hoş geldiniz diye başlayan bir başka mesajımız var. Batman'dan Diyarbakır'a yolculuk etmekteyiz. Arkadaşlarımızla birlikte Serdar Ortaç'tan bir şarkı dinlettim. Tuğba için ve orada dinleyen bütün dostlara armağan olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla sizleri buluşturacağım. İki can ciğer dost, Nursever ve Eda, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Onlar için de güzel bir şarkı hazırladım. Sevgili Mehmet, çok teşekkür ederim. O sizin kendi güzelliğiniz. Layık olmaya çalışıyoruz tabii ki. Bir kez daha ilginize, içtenliğinize sonsuz

Teşekkürler. Devam edelim o zaman. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. Artık yavaş yavaş bu saati de noktalayacağız. Birazdan son saatimize doğru yavaş yavaş yol alacağız. Bakalım kimler bizimle birlikte, kimler nerelerden dinliyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444 2002'den

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
2: Güzellikler Dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

Hava da sıcak, şarkı da sıcak. Devam edelim. Merhabalar Utku Bey diyor. Her gün sizleri dinliyorum. Sizden bir şarkı istiyorum. İstanbul Beylikdüzü'nden yazıyorum size demiş Reyhan Hanım. Reyhan Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca sıradaki şarkılar diyor torunlarım Emren ve Kürşat için gelsin demiş Safiye İşçime hanımefendiye. İzmir Torbalı'ya sevgiler, selamlar olsun. Esma Batman'dan okumuştum mesajını. Esma, sana da armağan olsun. Kızımın diyor bugün doğum günü. Eylül, Esma, Menessa, Azra ve orada dinleyen bütün miniklerimize sevgiler, selamlar, hayırlı yaşlar diliyorum. Antalya'dan herkese selamlar olsun diyor Tenzile Hanım. Tenzile Hanım'a ve bütün sevdiklerimize.

sevdiklerine selam olsun. Mardin'den severek dinliyoruz sizi. Ablama ve Turkuaz ailesine demiş Ayfer Hanım. Selam olsun sizlere. Erhan Akif Yılmaz İskenderun'dan selamlar. Samandağ'ına ölçüme giden Ali Dirlik için. Dinledikçe demiş güneşin altında serinlesin bütün harita teknikerlerine kolaylıklar dileğinde bulunmuşlar. Masa başındakiler daha da bir rahat değil mi bu durumda? Selam olsun size de. Hadi gelin bu saati kapatalım. Birazdan 3. ve son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber? Kimler nereden dinliyor? Ufak bir yoklama alalım mı? Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi? Evde misiniz? Aracınızda mısınız? Tatil beldesinde misiniz? Neredesiniz bilmiyorum ama telefonumuz aynı değişmedi. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sözüm size, sizleri de bekliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, NATO Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek NATO zirvesi nedeniyle programı oldukça yoğun olacak. Erdoğan, 32 üye ülkenin katılımıyla yapılacak zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Rutte, hava gücüne çok uluslu tanker

0: takviyesi geliyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, öyle ya da böyle kazanacağız, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuaz.

devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da artık son saatimizde perdesini aralamış olduk. Bir yandan da mouse arıyorum. Mouse nerede diye. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Fatoş şu anda Ankara'ya doğru giderken sizi dinliyoruz demiş. Eşime, Halime bir şarkı. Lütfullah Bey, sevgiler selamlar olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Meral, iyi yayınlar. Aydın'dan bugün güzel çamlı tekne turuna çıkan canım kardeşim Şükran ve kıymetli kuaför işi Tayfun için demişler. Sizlere de armağan olsun. Meral Hanım, siz tekneci misiniz? Dün de bir mesaj göndermiştiniz ama tekne sizin galiba. Merhabalar, İzmir'den severek dinliyoruz. Osman ben. Sıradaki şarkı Babam Halimi çok seviyorum demiş. Aydın'dan Yeşim, henüz tatile çıkamayanlardanım. Şu anda iş yerine dinliyorum sizi. Aydın'dan Yeşim, kucak dolu sevgiler selamlar. Çalışanlara da güç kuvvet diliyorum. İsmim Sehan Figan, Belçika'dan.

sevgilerle vatanıma demişler. Figen Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Merhabalar, Göynük'ten Şükran, balkonumda oturup kahvemle beraber sizi dinliyorum demiş. Sevdiklerim için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz. Bakalım kimler bizimle beraber ve nerelerden kulak veriyorlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim. Merhabalar. Denizli'den sevgilerle Emre Fel istekleri var. Havane, selam olsun size de. Birazdan bir Emre Fel isteğini yerine getireceğim. Bakalım sevecek misiniz? Emre Fel şarkısı istek almıştı peki. Ayla Antalya'dan. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Ali abi demiş yine resim yapıyor. Sizlere de armağan olsun. Cemile Ankara'ya yolculuk yapıyoruz demiş. Kırşehir'deki kıymetlim için. Handan'ın mesajı var. Sapanca'nın Handan sevgilerle demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun.

Merhabalar İzmir Torbalı'dan. Sıradaki şarkım sizler için, aynı zamanda kardeşim Nafiye için gelsin ve çok sevdiğim torunum Emre'me, Kürşat'a istiyorum diyerek duygularını paylaşmış Safiye Hanım. Supiye Mardin'den nasılsınız diyor. Erginoğlu ailesine bir şarkı armağan ediyorum demiş. Supiye Hanım Mardin'den yazmış bizlere mesajını. Peki. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Yalçın, senin de her şey gönlünce olsun. Sana ve bütün sevdiklerim için demiş peki. Fadime, iyi yayınlar temennisinde bulunmuşlar. Selam olsun. Nuray'ın mesajı var. Nuray için ve bütün dostlarına armağandır. Ali Fransa'dan dinliyor bizi. Ali'ye ve bütün sevdiklerine. Fatma Karakaya, Aydın Germencik'ten sevgilerle. Bizden de sizlere selam olsun. Cennet, Fatma, Seval, eşi Muammer için sizden bir şarkı bekliyoruz denmiş peki. Selam olsun size de sevgili dostlar. Dinleteceğim şarkı sizlere ve sevdiklerinize. Levent Hatay merkezden dinliyor bizi. Fitnat, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sizler için ve orada dinleyen bütün dostlarınıza da armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. Bu arada uygulama üzerinden de dinleyen dostlarımız var. Uygulamayı henüz cep telefonlarına indirmeyen dostlarımız da varsa bir kez de anımsatmış olalım. Apple Store ve Google Play'den arama bölümüne gelince Radyo Turkuaz veyahut da Turkuaz Radyolar yazınca karşınıza biz çıkıyoruz. Ve bizi dünyanın neresinde olursanız olun internet üzerinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Anında programlarımıza yazıp ulaşabilirsiniz. Bunu da sizlere bir kez daha dile getirmiş olalım. O zaman hazırsanız hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşturayım sizi. Hemen ardından yavaş yavaş artık toparlamaya geçeceğiz. Programımızın son yarım saatimiz. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

liste kalan şarkılardan birisiydi. Bir de getirmiş olduk. Bakalım kimler var? Nurhan Sakarya'dan Utku Bey diyor. Halamı acil ameliyat almışlar diyor. Sizden ve Turkuaz dinleyenlerinden dua bekliyorum demiş. Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin halanıza. Çok geçmiş olsun. İnşallah iyi haberlerini ulaştırırsın bize. İzmir Kemal Paşa Olacak'tan Melis. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki şarkıda sana ve özellikle demiş Donald Trump için istiyorum. Peki. Hemen ardından Cengiz Batman'dan, sıcak Batman'dan selam olsun size, Allah kolaylık versin. Merhabalar Nuran, Zafer ve Nazan, onlar da bizleri dinleyen dostlarımızdan, selam olsun sizlere de. Fadime, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çekmeköy'den, mutfakta yemek yaparken büyük bir keyifle dinliyorum sizi demiş. Ellerinize sağlık, selam olsun size de. Güzel ailenize bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, iyi yayınlar. Bursa, İznik, Çakırca'dan selamlar. Kivi demiş ekiyorum. Eşim Ömer için, arkadaşım Asiye ve oğlum Yağız, kızım Yade için. Çok selamlar diyerek duygularını paylaşmış Neşe Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Ayşenur, sıradaki şarkı da sana ve eşine armağan olsun. Son olarak mesajlar bu şekilde uzayıp gidiyor. Birazdan da son mesajları okuyacağım. Bakalım son mesajlarda dostlarımız bizlere neler aktarmışlar, neleri dile getirmişler. 505 188 30 00.

en zor sözdür değil mi, unutulmak. Unutulmamak temennisiyle diyelim. Songül Kasap, kızım Bahriye ile beraber Ankara'dan Bursa'ya yolculuk yapıyoruz. Eşi Mustafa, kızım Bahriye ve bütün Turkuaz ailesi için. İyi yolculuklar diliyorum size de, selam olsun. Merhabalar, ben sessiz dinleyenlerdenim. Son şarkıda sevgili Hakan kardeşime ve aynı zamanda yeğeniyle beraber dinlediğini yazmış. Sizlere de hediyem olsun. Yasemin, biz teşekkür ederiz, selam olsun size. Mardin'e sevgiler, selamlar. Hamdiye Bursa'dan, yoklama yetişmişimdir demiş, ablamla akşam için börek yapıyoruz. Sizden de bir şarkı istiyoruz, ablamın ismi Gülsüm diyor. Selam olsun size de, ellerinize sağlık. Beyza Hanım, Afyonkarahisar'dan sevgilerle Aysel'e ve aynı zamanda torunumla beraber sizi dinliyoruz demişler. Sevgiler, selamlar. Merhabalar, yayınlar, eczaneden sevgilerle demiş sevgili Mehmet Bülbül. Sıradaki şarkım sizler için. Özellikle bu sıcak havalarda dikkat edin demiş sigara hizmetlerine. Çiftçimizin bir yıllık emeği boşa gitmesin diyerek duygularını paylaşmışlar. Göndermiş oldukları mesajla peki. Evet, ben artık

Müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte. Saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Mercedes.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump, Kağıtsa yaptırımları kalkacak, artık vakti geldi, biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 konusunda 5 uçak için söz aldık, F-35 ile ilgili bu zirveden hayırlı netice çıkmasını bekliyorum dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Rutte, hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor dedi. İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan Katar'a ait El Rekayat adlı petrol tankerini vurduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Üsküdar Şakir'in camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç 6'da başlayacak. İstanbul yeniden sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yaz sıcağı Perşembe ve Cuma günü ara verecek. Sıcaklık 28 derece olacak. Cumartesi ise 31 derecelere çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar beyler. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Utku'ya da bir selam yollayalım. Şahane bir programdı. Nöbeti devralıyoruz. Saat tam 8'e kadar buradayız. Önce havadan, yoldan, sudan, trafikten biraz konuşalım. Saat 6 gibi de ortaya bir konu.

hareketimiz var. Vur patlasın, çal oynasın. Kimi zaman da hüzünlü bir geçit olsun şöyle. Güzel bir program. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'a siz de lütfen ortak olun. WhatsApp hattımız çok işe yarıyor. 0505 188 30 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilirsiniz.

0: köprü oluyor. Bir de ses kayıtlarımız böyle 15-20 saniye olursa daha fazla dinleyiciye yer vermiş oluruz. Anlaştık mı? Bunun yanı sıra sosyal medyada da varız. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Gösterimiz başlıyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

0: olan tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler, Lubex motor yağları. Hop dedik show, ben geldim.
1: Aman benim üstadım. Şükür görüştürene.
0: Şükür görüştürene. Salter.

0: yaşadı.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.

0: da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: istikbalde. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Dikkat dikkat! Bu program yüksek sesle dinlenir.
3: Evet, bu programın en önemli özelliği odur dostlar. Evlerde, iş yerlerinde, otomobillerde. Gün geçmiş, yoğun, belki tartıştınız, belki kafanız dağınık ya da çok güzel haberler aldınız, hiç fark etmez. Biz burada her duyguyu paylaşıyoruz. O yüzden iyi ki buradasınız. Radyo Turkuaz'da buluştuk tekrar. Yurt dışındaki dinleyicilerimize de selamlar iletelim. İstanbul trafiği. Hemen şöyle bir bakalım. %58'lik bir yoğunluk var. Asıl Ankaralılar bize trafikten haber versin. Ankara'da durum nedir? Trump da geldi. Her şey yolunda mı? Bir bakalım şöyle trafiğe. İstanbul'dan %58'lik yoğunluk. Peki öyleyse

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında

0: Tatlım, tatlım, özledim sesini, duymam lazım. Yandım,
1: susadım. Tatlılar nasılsınız, iyi misiniz? Sevda Hanım buyurun.
2: Kopredik ayran başladığı zaman
1: evet,
2: ben de kahve içmeye başlıyorum.
1: Öyle mi?
2: Şimdi balkonumun sol tarafındaki binadaki çam ağaçlarının o güzel mis gibi kokusuyla kendi balkonumda dalları bana uzanan erik dalını,
1: of erik vallahi hayır diyemem. Bir iki yerden aldım taş gibi erikler. Aynı yere bir kere daha gittim, bu sefer çok yumuşak çıktı. Ama erik seviyorum ben ya, hakikaten onu fark ettim. Yani erik için manav manav dolaşabilirim. Vakti geçti mi bilmiyorum ama hala güzel. Sevda Hanım, kalanlar bana özel olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İzmir'deyiz sevgili Barış ve Gökhan'la. Karşıya Kalsancak tarafı biraz trafik var, iyi yayınlar diyor. Eyvallah kardeşler, selamlar. Batman'a bir merhaba. Günün bu saati Batman 43 derece. Ama diyor Instagram'da bir video var bilirsin. İstanbul, İzmir, Antalya hoştur ama bana ne? En iyisi yine Batman diyor. Eyvallah, hadi bakalım.

0: 7 Temmuz günlerden Salı. Saatler 17.28'i gösteriyor. Türkiye'de İstanbul'da sıcak bir hava. Buradan yurt dışına da bir merhaba gönderelim. Yurt dışına da yoğun bir şekilde dinleniyoruz çünkü. Oradaki dostlara da selamlar. Hop dedik show. Hop dedik merhaba, Mersin'den sizleri dinliyoruz. Fatma, mesaide dinlemek iyi geliyor. Allah kolaylık versin sevgili Fatma. Hem sana hem de orada kimler varsa herkese selam. Dostlar, 3 dakika bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

İnan gelsin Sütaş Ayran. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Devam ediyor. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Tam böyle trafiğin yoğun olduğu saatte. Beraberce konuşuruz. Bugün biraz trafik konuşacağız. Onu hemen söyleyeyim. Lubex Motor Yağları Optelik Show'da. Aslında yani herkesin hem şikayetçi hem de desteklediği bir konu. O noktada biraz yorumlarınızı merak ediyorum. Hani olur da vakit kalırsa da yine kadın erkek ilişkilerine burnumuzu sokarız. O da ayrı. O konulara girmeyince olmuyor. Sıcak sıcak ama yağmur geliyor dediler İstanbul için. Onu da birazdan ben size haber olarak vereyim isterseniz. Yap bir güzel.

Şu anda 30 derece civarında. Evet, çarşamba parçalı bulut olacak. Onu söyleyelim. Şimdi perşembe ile cuma iki gün. Geçtiğimiz hafta da ben uyarıda bulundum ama bana gülenler oldu. Bu havada yağmur yağar falan. Sonra bakın neler oldu, gördünüz değil mi? Perşembe cuma aynısı geliyor. Gök gürültülü, sağanak yağış. İki gün üst üste yoğun yağış var İstanbul'da. Ona göre hani yetkililer zaten takip ediyordur etmiyordur orasını bilmem de, en azından ben sizlere sesleneyim sevgili İstanbullular. Bir şemsiye, bak minik daha iyi olsa bir şemsiye yanınızda olsun. Benden size söylemesi, gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul hem perşembe hem cuma. Bu da bir son dakika bilgisi olsun.

6'dan itibaren biraz trafik konuşacağız dedik ya, ilginç bir konu. Ama herkesin bir fikri vardır diye düşünüyorum. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Öncesinde bir de Sezen Aksu yorumu.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam, bank, kartıma din.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
4: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Ben seni
1: lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
2: Belki efendinin keyfi yerinden.
1: Asıl sizlerin keyfi yerinde olsun. Ben sonuçta burada klimalı odadayım şu anda. Çay da geldi. Keyfim yerinde. Sıkıntı yok. Şimdi dostlar, geçen bir arkadaşla konuşuyorum. Kendisi hem otomobil sürücüsü hem de motosiklet de kullanıyor. Ya diyor, motosiklete bindiğim zaman diyor, otomobil sürücülerini haksız buluyorum. Otomobile bindiğim zaman da diyor, motosiklet sürücülerini haksız buluyorum.
3: Bu ne be?
1: Yani... Dedim ki haklı olan kural değil midir acaba? Aslında olması gereken odur dedi ama ülkemizde bir şey böyle bir yanlış gidiyor gibi dostlar. O kısmı da sizle beraber birazcık konuşalım. Aramızda mutlaka motosiklet kullanıcıları vardır. Hem kendi özel zevk için hem de hizmet sektöründe çalışanlar. Onlara da buradan selamlayalım. Bugün yine mesela konuyu konuşacağım dediğim için yollarda biraz daha dikkat kesildim. Bakalım ne var ne yok diye. Açık bir şey söyleyeyim. Her yerden motosiklet çıkıyor. Öyle böyle değil. Sokaklardan, yollardan birden çıkanlar falan. Yani iki defa artık araçların kontrol etmesi gerekiyor. Bir yerden bir yere. Ha şimdi şöyle ama. Evde oturuyoruz, bir şey sipariş verdik. Motosikletli arkadaş getirecek ya. 10 dakika gecikse arıza çıkarıyoruz. Niye gecikti falan diye. Adam işte o hızlara, yani gecikmemek için belli ki o hızlara ulaşmak zorunda. Evde otururken biz daha hızlı gelmesini istiyoruz ama yoldayken de niye bu kadar hızlı gidiyor diye eleştiriyoruz. Şimdi bir de böyle bir ikilem var. Kendi içimizde bir tutarsızlığımız var. Dostlar, Türkiye'de motosiklet kullanımı hep eskiden ben hayal ederdim. Ne kadar güzel Hollanda, Amsterdam gibi olsa, araçlar az çıkarılsa, otobüslerle, motosikletlerle insanlar bir yerden bir yere gitseler diye. O hayalim gerçek oldu ama sanki biraz daha böyle uzak doğu ülkesi gibi olduk, Allah biliyor ya. Evet, hayal gerçek oldu. Daha çok motosiklet kullanılıyor. Ama bir taraftan da trafik işin içinden çıkılmaz bir hal aldı ve tartışmalar ve kavgalar. Şimdi ben sizlere soruyorum. Lubex motor yağları hop dedik şovda. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Türkiye'de kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ama ve lakin maalesef kurallara uymamakta devam ediyor. Motosikletliler nereden gidecek? Araçların arkasından mı, arasından mı, aracın sağından mı, solundan mı? Dünyadan da buna örnekler verebilirsiniz yurt dışında yaşayan dinleyicilerim. Bizde sanki bir şeyler yanlış gidiyor gibi. Ara ara ben sizlere trafik raporu verirken kaza var diyorum ya, yaralanmalı. Onu ben mesela 112'de arkadaşlarım vardı, onlara sordum. Yaralanmalı kazaların %90'ı maalesef motosiklet kazalarından kaynaklanıyormuş. Onu da söyleyeyim sizlere. Sıkışık trafikte çünkü akıl almıyor. Başka türlü nasıl yaralanmalı kaza olabilir diye. Bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Sesli mesaj yollayalım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Ama tek bir ricam var. 20-25 saniyeyi geçmesin ses kayıtlarımız. Bazen çok uzun oluyor böyle. Bir dakika onları yayınlayamıyorum. Ne olur kusura bakmayın. Kısa kısa hızlı bir şekilde derdimizi anlatalım. Türkiye'de motosiklet kullanımı nereye gidiyor? Ana başlığımız bu. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump, Kağıtsa yaptırımları kalkacak, artık vakti geldi, biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 konusunda 5 uçak için söz aldık, F-35 ile ilgili bu zirveden hayırlı netice çıkmasını bekliyorum dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Rutte,

0: de hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor dedi. NATO zirvesiyle ilgili bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki zirvenin NATO'nun geleceğini şekillendireceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin hedefi daha uyumlu ve daha dirençli bir ittifak ifadelerini kullandı. 6 ayda ülke genelinde meydana gelen 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybetti, 183.916 kişi de yaralandı. Aynı dönemde Türkiye genelinde alkollü direksiyon başına geçen 108.000 sürücü yakalandı. PTT AŞ 2026 NATO zirvesi konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu. İstanbul yeniden sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yaz sıcağı Perşembe ve Cuma günü ara verecek. Sıcaklık 28 derece olacak. Cumartesi ise 31 derecelere çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Neden baksanız Nick'i 45 senesi var bu şarkının. 1981 yılı diyelim. Erol Evgin, Deli Divane. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Konu hakkında görüşler de gelmeye başladı. Onları birazdan yayınlıyoruz. Hadi bakalım.
1: DNR günün şarkısını sundu.
2: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
0: Mesajı gelsin. Efendim konuyu anladık değil mi?
3: Anladık lan sus.
0: Tamam peki susuyorum o zaman. Motosiklet kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle hizmet sektöründe. Özellikle bu gibi havalar açtığı zaman güzel günlerde püfür püfür güzel oluyor. Ancak ben bugün yine test ettim. Her yerden motosiklet çıkıyor. Sokak araları, yollar falan filan. Şimdi diyemiyorsun çünkü tartışmaya da açık bir konu. Bir de şey var biliyorsunuz, motosiklet kullanan arkadaşlar birbirlerine daha çok yardımcı oluyorlar. Hem bir kaza anında hem de bir kavga gürültü anında. Hemen bir toplaşıyorlar. Sayı oldukça artıyor böyle. Çok da tartışmaya girmeye gerek yok. Peki bu motosikletçi arkadaşlar doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar, trafikte nasıl gidiyorlar? Motosiklet kullanan arkadaşlar da lütfen mesaj yollasınlar. Onlara da cevap hakkı vereceğiz. Maksat trafikte tartışmadan, kavga yapmadan, kurallara uyarak nasıl ilerleyebiliriz?
4: Ayhan abi merhabalar.
0: Merhaba.
4: Maraş'tan Osman ben.
0: Osman.
4: Şimdi bu şoförlükle ilgili bir bilgi vereceğim.
0: Lütfen.
4: Yayayken şoföre, şoförken yayaya küfür eden tek milletiz. Yani yok böyle bir millet.
0: Çünkü şoförken yayaların üstüne sürüyoruz. Yayarken de arabalar üstümüze geliyor. Karşılıklı böyle bir itiş kakış durumu oluyor. Sibel merhaba. Ya motosikletçiler lap diye araçların önüne çıkıyorlar. Bir anda direksiyon kırıyorlar. Bazen haklı yere haksız oluyorlar. Açıkçası çok dikkatsiz sürüyorlar diyor. Dikkat etmiyorlar. Sonra karşıdaki insana sen hatalısın falan filan diyorlar. Vallahi ben kaç defa şahit oldum diyor. Kıl payıyla diyor. Motorcular kurtuluyorlar diyor. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz demiş. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi bir tıra konuk oluyoruz. Ankara Beypazarı'm neresi burası?
5: Ankara Beypazarı'm Murat.
0: Hayır, görüntülü video bu.
5: Yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
5: Ben de tır kullanıyorum,
0: evet.
5: Motosiklet kullanıyorum, araba kullanıyorum.
0: Şahane.
5: Arkadaşın dediği doğru. Hangisine binersek bir diğerine kızmaya başlıyoruz maalesef.
0: O da enteresan bir durum.
5: Ama en büyük sorun sabırsızlıkta ve saygısızlıkta.
0: Evet.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sabır bir, saygısızlık iki. Sabırsız bir toplumuz. Bir de maalesef tartışma esnasında valla çok ağızdan ağır laflar çıkıyor. O zaman işte geriye dönüşler oluyor gerçekten. Aman diyelim, konuşacağız. Güzel mesajlar var.

0: Rabarbalar, Türkiye'de saatler 18.12'yi gösteriyor. Hanımlar, beyler, konu hakkında şahane mesajlar var. Birazdan çatır çatır onları tartışacağız, konuşacağız zaten. Motosiklet kullanan dostlarından da mesajlar bekliyorum. Ha, özel zevkinizdir ya da hizmet sektöründe çalışıyorsunuzdur, fark etmez. Bu iş nereye gidiyor? Niye böyle tartışmalar yaşanıyor? Biraz bunları konuşalım. Dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: expertise.com.tr'de vakıf katılım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Evet, peki yurt dışında durum nedir acaba? Hollanda'ya bir gidelim. Hülya Hanım bize anlatacakları var. Hülya merhaba.
1: İyi akşamlar Hülya.
0: Pardon, yanlış yere bastım. Yani şurası doğrudur, buyurun.
2: İyi yayınlar. Hollanda'dan Hülya. Hemen kısaca anlatabileceğim mi bilmiyorum ama cezalar yükselmeli.
0: Anladım. Şimdi sizin anlatacağınız önemli çünkü yurt dışında bu durum nedir diye. Hollanda'da bir motosiklet kenti, bisiklet kenti aynı zamanda. Orada durum nedir? Kurallara uyan var, uymayanlar?
2: Şöyle hem para cezaları hem başka türlü cezalar. Hemen örnek veriyorum.
0: Lütfen.
2: Mesela burada bir motosikletle bir yanlış yaptığın zaman 400 euro. Motosikletle yanlış yaptığın zaman cezası yüksek. Artı motosikleti elinden alınıyor. Geri verilmiyor. Yüksek cezalar ödüyorsun geri al.
0: 400 euro derken mesela asgari ücret orada ne kadar ya da ortalama bir ücret ne kadar? 400 euro ağır bir para cezası mı? O açıdan soruyorum.
2: Için, ağır bence yani. Bence cezaları böyle yapıldığı zaman artı bir de şirketlere ceza kesiliyor.
0: He.
2: Senin kuryen veya senin şoförün hata yaptığı zaman bunun evet. hesabı şirketlere de soruluyor. Yani
0: evet.
2: bu durumda motorcular şirketlere de ceza kesilebilir veya polis oralara da müdahale ettiği zaman bence biraz daha değişik kuryeler ortaya çıkabilir. Çünkü evet. şirketler korkar yüksek para cezalarından.
0: Evet, kurallara bağlanır
2: yani
0: bu iş.
2: Sistem değişmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Bizim buralarda böyle. Ödümüz patlıyor ceza yiyeceğiz diye. İyi yayınlar. Hollanda'dan selam.
0: Hollanda iyi akşamlar Hülya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam.
3: Bir reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bir reklam. Eğlence, şamata burada.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali, yani sevilen şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor sizler için.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hop dedik şof. Efendim maksat vatandaş güzel zaman geçirsin. Birincisi bu. İkincisi toplumda bazı aksak bir şeyler varsa da hazır elimizde mikrofon var. Bunu hep beraber konuşalım. Saygıyla, sevgiyle, kimseyi de böyle zorda bırakmadan güzel fikirler gelmeye devam ediyor. Beni anlıyorsunuz zaten.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Merhaba, kolay gelsin. Adana'dan Fikret.
1: Buyurun.
0: Motosiklet kullanımı maalesef ki bir ölümle sonuçlanmadığı sürece ve daha fazla ölüm olmadığı sürece bu devlet maalesef ki hükümet tedbir almayacak kural.
1: Tedbir aldığını kural koyulu devamlı cezalar artırılıyor. Ama bakın açık bir şey söyleyelim. Neyse yorumunuza devam edelim. Ben sonra söyleyeyim.
0: Sürü kural tanımıyorlar, kural bilmiyorlar.
1: Tamam.
0: Sürekli bir şekilde servislik yapmaktayım. Ya aracımın kapısına vurup kaçıyorlar ya tamponuma çarpıyorlar. Sürekli bir şekilde kaza. Sürekli bir şekilde arabanın her tarafı çizik içinde.
1: Hepsi motorcular
0: Hepsi
1: mı yaptı?
0: Hepsi motorcuların yüzünden.
1: Vallahi mı? Vallahi bilmiyordum.
2: Amanim bu.
1: Amanim bu. Şimdi cezalar artırılıyor. Cezalar artırılıyor. Ehliyetler, arabalar, motosikletler her şey bağlanıyor falan ama bir noktadan sonra yine tartışmalara bakıyoruz. İşte sosyal medyaya yansıyan görüntüler de var. Çok üzücü tabii. İnsanlar birbirlerine hem ağır hakaretler, küfürler hem de bedensel temas filan. Bunların hepsi artırıldı mesela. Araçtan indiğiniz zaman 180 bin TL cezası var. Falan. Ama bir taraftan da bu hep cezalarla mı devam edecek? Trafiğin kültürünün de kendi içinde oluşması gerekmiyor mu? Benim için asıl önemli olan o. Muzaffer Bey'in bir sorusu var.
3: Mesela arabanın eliyle gittiği yerde motosiklet kaçla gitmeli?
1: Evet, arabanın eliyle gittiği yerde motosiklet kaçla gitmeli diyor Muzaffer Bey. Bu arada motosiklet kullanan arkadaşlarımız hizmet sektöründe de olabilirsiniz. Özel kendi zevkinizdir, ulaşım aracıdır. Bu soru şeylere, yorumlara bir cevabınız olacaksa 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Böyle sesli mesaj yollayabilirsiniz cevaben.
3: Bunu bir motosiklet diye sorsanız ne cevap verecek? Hiçbiri bilmez.
1: Sordum. Sordum abi. Bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
5: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelir.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Setur Yaz Show! Güneş zirvede Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: güzel doldu. Şimdi 20 saniye bir reklam arası, sonrasında konu için bolca yorum, buradayız.
1: Bir reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
0: Şimdi motosiklet kullanımı günden gün artmaya devam ediyor. Evde otururken bir pizza siparişi verdik ya da marketten bir sipariş. Zıt hemen geliyor, oradan uygulamadan takip ediyorsunuz. Sokak sokak görüyorsunuz. Erken geldiği zaman mutlu oluyoruz değil mi? Adam diyoruz, aa ne kadar güzel, hiç geç kalmadı falan. Ama işte o erken gelirken de işte yolda olsak bu sefer de diyoruz ki ya motosikletliler kural ihlali yapıyor. Yani bir şekilde işimize geldiği zaman bu sistemi savunuyoruz, işimize gelmediği zaman da isyan ediyoruz. Bunun ortası nedir? Az evvel Hollanda'dan Hülya Hanım'a 400 euro ne kadar can yakar diye sorduk Hollanda'da. Buyurun.
4: Hemen cevaplıyorum sorunuzu. asgari ücret, yani yalnız yaşayan birisi için aşağı yukarı 1400 euro.
0: Evet.
4: Yani bir evli çift için de aşağı yukarı 2200 euro.
0: Tamam.
4: 400 euro fazla bir ceza. Ufacık da bir şey ekleyeceğim hemen.
0: Lütfen.
4: Bir de şöyle bir durum var. Aslında alışkanlık. Türkiye'de kural olmadığı için. Mesela ben Türkiye'de araba kullandığım zaman yayaya yol verdim mi, bütün arabalar, bütün sürücüler benim resmen dövecekler.
0: Evet. Sen niye yol veriyorsunuz ki? Niye yayaya yol veriyorsunuz?
4: İşte bizim burada durmadın mı da
0: ne oluyor?
4: Resmen cezaevine bile atılabiliyorsun. Çünkü şeye teşebbüs, yani cinayete teşebbüs oluyor.
0: Allah
4: bir yolcunun üstüne araba kullanmadan,
0: tamam,
4: ceza bile alabiliyorsun. Bisiklet, motor ve yayalar her zaman haklıdır.
0: Ama onlar da kurallara uyuyorlar değil mi? Bak orada da bir parantez açalım. Oradaki yayanın da bir kültürü var. Motosiklet ve bisiklet kullanımın da kültürü var. Ben de geldim Amsterdam'a, Rotterdam'a. Orada ben de bisiklet kullandım, motosiklet kullandım. Kurallara uyuyorum. Bizim iş Kapıkule'den içeriye girdikten sonra bir acayipleşiyor.
5: Tabii.
0: İyi akşamlar Fatih Bey.
6: Antalya'dan servis şoförü Fatih.
0: Buyurun.
6: Eğer yol verme gibi güzel bir şeyi aşılayabilirsek,
0: evet,
6: 10 saniye geç gideriz. Saygıda olursa düzelir bu iş.
0: Peki, teşekkür evet, ediyoruz.
7: Ne güzel söylüyorsun, hayret.
0: Harcanıyorsun işte.
8: Harcanıyorsun sen ben işte.

0: Hayır, o sevdadan vazgeçmesin ama kurallara uyularak devam edilirse güzel olur. Ben ne diyeyim şimdi, konuyu toparlamaya çalışıyorum.
1: Tutmayın beni yaz gecesi. Bilmem yok sebebi.
0: Gıdvan, iyi akşamlar. Bugün evlilik yıl dönümümüz, 34. yıldayız. Oo maşallah ya.

Geçtik bir yoğunluk var. Lubex motor yağları. Hop dedik şov. Pratikte sizlere yol arkadaşı olabiliyorsam ne mutlu. Farklı görüşler var, onlar alacağız. Bir şarkı daha.

0: için mikrofondayız. Konumuz trafik.
1: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Ama olsun, şimdi elimizde mikrofon var. Binlerce insan bizi dinliyor. Yıllardan bu yana da anlatıyoruz. Hani bir şeyler düzelsin diye. O yüzden ne kadar çok anlatırsak o kadar iyi. Hani belki bir nesil trafikte çok tartıştı, çok kavga yaptı, kurallara uymadı ama hiç olmazsa yeni gelen nesil, yani çocuklarımız, otomobilin içindeki o evlatlar, onlar hiç olmazsa kural nedir, ne değildir? Babalarından, annelerinden ne görürlerse, ilk eğitim tabii orada veriliyor, anne babada veriliyor. Onu uyguluyorlar. Trafikte öyle. Bu bir kültür. Bu kültürü de

0: bizden sonraki nesiller yaşatsın. O nedir yani? Az evvel hanımefendi dedi de biz de gerginlik yaşıyoruz. Şimdi yaya geçidinde yaya bekliyor. Tam yol vereceğim, arkadan adam, aynadan kesiyorum, ters ters bakıyor. Yol versen bir dert, vermesen bir dert ama içi bizden geldiği gibi bu kurala uymak durumundayız. Yapacak bir şey yok. Bunu oturtacağız. Buyurun.
1: İyi akşamlar. İskenderun'dan Hasan Bey.
0: Hasan Bey.
1: Bence bunun ortası motosikletlere normal bir vasıtaymış gibi müsaade etmemiz.
0: Normal bir vasıtaymış gibi. Onu biraz daha açsaydık iyi olurdu. Zaten normal vasıta gibi. Onlar da trafiğin içerisindeler.
2: Ne oluyor ulan burada?
0: Trafiği konuşuyoruz, motosikletlilerin durumunu konuşuyoruz. Burada kim var Celalettin Bey?
3: Abi hayırlı akşamlar, Bursa'dan Celal ben.
0: Buyurun.
3: Ben biraz daha başka bir konuya değinmek istiyorum.
0: Nedir?
3: Devamlı trafikte araç koyurken ceza yiyoruz. Niye motorların ön taraflarında plaka yok? Bazı kendini bilmezler, plakaların arkalarını kapatıyor, ceza yemiyor.
0: Evet, ama polis yakaladığı zaman onlara, ben sosyal medyada görüyorum, sağlam ceza yapıştırıyorlar.
3: Ön tarafta plaka olsun, kapatsınlar bakalım.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Siz niye devamlı ceza yiyorsunuz onu anlamadım. Korkunç bir şey bu.
4: Korkunç bir şey bu.
0: Dostlar, bir reklam arası verelim. Bak yeminle reklam sonrası buradayız.
5: Söz mü?
0: Söz, söz. Devamlı reklam deyince tüyleriniz diken diken oluyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Masraflar çok fazla. Birazdan görüşüyoruz.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
7: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca Gazoz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: Fatih. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Atiş Sepeti'nde. Tatil Sepeti. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

Vay be, zaman ne kadar çabuk geçti. Akşamı 7'sini bulduk. 2 saattir konuşuyoruz. 2 saattir şahane. Yolculuğumuz devam ediyor. Mahmut merhaba Mardin'den. Motosikletliler otomobillerle aynı kurallara uymalılar. Ama sanki ortadaki beyaz şerit ve yan yol onların gibi. Bir de üstelik kendileri hata yaparken bile kendilerini trafik polisi zannetmelerine çok gülüyorum. Motosikletliler devamlı haklı diyor Mahmut Uzel, kendilerine göre demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar, bu arada hattımız WhatsApp attı. Telefon attı değil. Hani telefon gibi çaldırmayın, bakan yok zaten. Ama bir görüşünüz varsa eğer 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı yorumlarını bize gönderebilir. Sesli mesaj yollayanlardan da ricamdır. 15-20 saniye ne kadar kısa anlatırsak o kadar daha hızlı yol almış oluruz. Akşamın 7'sini bulduk.

alakalı zaten gelmeye de devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Benim sevgili dostum, güzel başkanım, sevgili Çetin Akgül şu anda yolda. Ordu'ya doğru gidiyormuş. Ordu'yu da ben çok severim bu arada, bir Giresunlu olarak. Komşuyuzdur zaten. Ordu çok güzeldir. İyi gezmeler o zaman Çetin Başkanım. Her şey yolunda mı? Yanında mutlaka birileri de vardır. Onlara da selamlar iletiyorum. İyi yolculuklar. Ordu'ya güzellikler. Güzel selamlar götürelim biz de bu vesileyle.

Rotary Show. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir iki görüşte alalım. Motosiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Hizmet sektörü ağırlıklı. Özel keyif için ya da ulaşım için binenler de var. Tabii motosiklet bir kültür. O kültürü yaşayanlara da buradan selam olsun. Ama trafikte otomobil sürücüleriyle motosiklet kullanıcıları arasında tartışmalar devam ediyor.

0: öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Ben yurt dışında ve Türkiye arası tır şoförlüğü yapıyorum. Dört dörtlük bir şoför değilim. Evet. Benim de hatalarım çok. Lakin diyorum ki şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ilkokullardan başlayıp liseye kadar trafik eğitimi vermesi daha mantıklı olur. Veya devlet okulları adı altında ehliyet verilirse daha güzel olur. Çünkü bizim eğitime ihtiyacımız var. Çok eksiğimiz var. Teşekkür ediyorum.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
2: Biz de onu söylüyoruz zaten o trafik kültürünün oluşması için. Hadi şimdi kocaman kocaman adamlar falan trafikte bir tartışmalar yaşanıyor ama hiç olmazsa bizden sonraki çocuklar, yani bir şekilde evlatlarımız bu sıkıntıları yaşamasınlar. Trafikte tartışma olmasın. Derdimiz bu. Ama şu anda da yani tartışmalar da sona ersin inşallah en kısa zamanda. Bu ne diyorsunuz? 180 bin TL ceza falan, biraz o kavgaları dövüşleri erteledi mi? Ne diyorsunuz?
3: Ayhan Bey, iyi yayınlar.
2: Buyurun.
3: Kimse kendinden veya araç sürücülerinden bahsetmiyor. Bu şekilde söylemek daha doğru olur. Hangi herkes oldu? Motorları eleştirmiş. Son gelen okuduğunuz mesajlara istinaden konuşuyorum.
2: O yüzden dedim zaten motosiklet kullanıcı arkadaşlar da mutlaka bir yorum yapsınlar. Cevap haklarını kullansınlar diye.
3: Motorlar araçlar gibi maalesef ki şerit içerisinde seyir halinde oldukları andan itibaren yapıları gereği, mekanik yapıları gereği.
2: Tamam.
3: Sürekli hararet yapıcı etkenler ortaya çıkar.
2: Tamam.
3: Bundan dolayı normal trafiği filtre vermeleri lazım. Tabii ki bunu da kurallar çerçevesinde yapmaları gerekir. Yani
2: İşte tartışma oradan çıkıyor işte, kurallara uyulmayınca otomobil sürücüsü ben haklıyım diyor. Motosikletçi diyor ki ben haklıyım diyor. Sonra tartışma çıkıyor. İşte az evvel de beyefendinin dediği gibi o kültürünüzle ne zaman yakalarsak o zaman sizin dediğiniz de gerçekten doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi dostlar bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bir bakalım, %58. Şurada bir kaza var. Küçükçekmece Hacı Şerif yönü yaralanmalı bir trafik kazası. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Aslında motosiklet kullanan dostların da biraz daha yorum yapmasını talep ederdim ama...

dinleyicilerime selamlar. Vallahi yine yoğun bir program aldı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkürler. Alkış yolladım size. Kısa bir reklam arası verelim mi? 15 saniye. Sonra ben size bir şeyler anlatacağım.

0: sonrası tekrar görüşüyoruz.
1: Bir reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Bir reklam.
4: Tanıtıcı reklam.
0: Evet dostlar, son zamanlarda enerjiden konuşmayan kaldı mı? Herkesin dilinde güneş enerjisi, depolama sistemleri, akıllı inverterler. Ama iş kaliteye, yerli üretime ve güvene geldi mi orada devreye Ortek giriyor. Ortek sadece Shell akü üretiminde değil, ayrıca solar enerji teknolojilerinde de fark yaratıyor. Yenilenebilir enerji ürünlerinde akıllı inverterlerden güçlü solar panellere, enerji depolama sistemlerinden uzun ömürlü akülere kadar her şey Ortek kalitesiyle sizlerle. Tabii hepsi bu değil. Shell akülü motor kullanıcıları için geliştirdikleri özel bir lityum akü var. Bu sistemle kullanım ömrü tam 5 kata kadar, evet yanlış duymadınız, 5 kata kadar artıyor. Yani hem daha uzun menzil hem de çok daha güçlü bir performans. Özellikle yerli üretim olarak geliştirdikleri jel aküler her zaman yeni tarihli olmasıyla kullanıcıların tercih sebebi olmuş durumda. Üstelik enerji depolama sistemlerinde tam 10 yıl garanti veriyorlar. Evet yanlış duymadınız, 10 yıl. Bu da sadece güven değil, gerçek bir teknoloji vizyonu demek. Türkiye'nin enerjisini yerli güçle üretiyor, depoluyor ve geleceğe taşıyor. Ortek.

0: güzel. Hakikaten özel şarkılardan bir tanesi Tanrı Misafiri. 70'lerden günümüze hanımlar beyler. Aydın'dan Başak İstanbul'a doğru geliyoruz. Annem bana karne hediyesi olarak ve ablamla beraber Manifestival. Ha, Manifest'in konserleri değil mi? İyi, hadi iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Ankara'ya bir merhaba gönderelim.
1: Ankara'dan Dilhan ben.
0: Buyurun.
1: Yol bildirimi yapıyorum. Orhan tarafından Aşlı yoluna trafik tıkalı. Sakın gelmeyin. Bilim bilim adım adım ilerliyor. Şu an trafikte mahsur kaldık. Sizi dinleyerek vakit geçiriyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Ankara'da külliyede liderler yavaş yavaş külliyeye giriş yapıyorlar. Çünkü akşam bir resepsiyon var. Yani akşam yemeği ve bütün NATO ailesinin beraber olacağı bir organizasyon bu. Şu anda liderler birer birer araçlarla beraber külliyeye giriş yapıyorlar. Onun da yoğunluğu var tabii ki ama zaten Ankaralılar bunu biliyorlardı. Ve o yüzden şu anda liderler de giriş yapıyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Bunu da iletmiş olalım. Buradan gönderelim bakalım. İyi akşamlar Emine. Ya eşim Furkan'a bir selam yollayabilir miyim? Onu çok seviyorum. O yanımda olunca burnuma bahar kokuları geliyor. Vay. Vay aşk meşk. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra zaten programımızda günün özel şarkıları başlayacak. Hüzün de var, aşk da var, özlem de var, hasret de var. Birazdan buradayız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot garaj yolu ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Tütaş Ayran.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

Günün özel şarkıları başladı dostlar. Ama ben çayımı aldım. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Bu şarkıların tadı böyle çıkar. Sezen Aksu'yla açılışı yaptık. Sibel Can'la devam ediyoruz. Hemen ardından Fedon.

zamanlar yoğun gülüyoruz, eğleniyoruz ve sonrasında da bu şarkılar, tarihe meydan okuyan şarkılar ard arda kimi zaman geçmiş, kimi zaman günümüz, ama hepsi çok güzel. Tadını çıkaralım. Dilek Taşı ayrı bir yeri vardır.

bence yolculuk şahane gidiyor. Bu güzelliğe çok özel bir ismi de mutlaka katmamız gerekiyor. Hanımlar beyler, sanat güneşimiz Zeki Müren.

Bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni. Bir mektup.

0: ediyorum sıkılmadan. Hoşça vakit geçirdiniz dostlar. Birazdan reklam arası. Sonra bir de Muazzez Ersoy yorumu gelecek. Ben yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Sizlere de güzel bir akşam diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Bir mektup, bir resim vardı masada.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
6: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün, 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
6: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
0: Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

taraftan şarkıları dinlerken, bir taraftan da onların bize düşündürdüğü hayli yoğunlaşan bir an şu an. Düşünmek bir yerde de çözümün de anahtarı değil mi sevgili dinleyenler? Ama tabii öbür taraftan da çok düşünmek en büyük kayıptır insan için bakıldığında. Bazı şeyleri sadece düşünmek yerine harekete geçmek iki seçeneği ortaya çıkarıyor. Ya önünde sonunda o şeye her neyse sahip olursunuz ya da kaybedersiniz. Fakat şöyle bir detay var. Düşünmeye devam ettikçe ne kazanma ne de kaybetme ihtimalimiz olacak. Buna da sanırım arafta kalmak deniyor. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şey yapıp sonucunu görmek bence en iyisi. Ve neyse gönlümüzdeki, o denli güzel görelim sonuçları da.

Duygularının bir adı olmak zorunda değil. Bazen de gelişi güzel yaşamak lazım hayatı. Başkalarının yönlendirmesi yerine kalbinin sesini dinlemeli insan. Hislerin seni yanılsa bile bundan korkma. Hisler yanıla yanıla olgunlaşır. Her şeye rağmen ciğerlerin hava alacak ve kalbin atmaya devam edecek. İşte bu hayatta sadece kendi mutluluğundan sorumlusun. Başkalarına şifacı olmak bazen seni iyi biri yapmaz. Ama unutma ki kendine iyi gelmeden başkalarını iyileştiremezsin. Niyeti ne kadar güzel olursa olsun, insan bile isteye kendi kul hakkına girmekten de vazgeçmeli. Zaten bir biz varız ki kendimize bakan. Biz de kendimizden gitmeyelim sevgili dinleyenler.

Bülent Özdemir diyor ki, karşımızdakini değiştirmek için bazen uzun zaman uğraşırız ve o da değişir bir şekilde. Ama gelin görün ki biz de değişiriz elde olmadan. Yani sonuç ne peki? Başladığımız yerdeyiz değil mi sevgili dinleyenler? Herkesi olduğu gibi kabul etmek daha kolay değil mi halbuki? Kolay kolay olmasına da bunu zorlaştıranlar var. Zaten olduğu gibi seviyorsak, değer veriyorsak, olmasını istediğimiz kişiyle neden onu yabancılaştırabiliriz ki kendimize de? Ne kadar değişirse değişsin bir insan, aslında sadece anlık değişimler oluyor onlar bence. O yüzden olduğu gibi kabul edelim, olduğumuz gibi kabul görelim. Bence işimiz böyle daha kolay.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, bu zaman öyle bir zaman ki insanların sanki kendini akıntılara kaptırdığı bir zaman. Kaygıların dirençlere dönüşemediği, kargaşaya kapılıp gittiği bir zaman adeta. Hayatta kalmak bir dert adeta. Kendin gibi olmak bir dert. İçinde bir dünya taşımak mesela, bu da bir dert. Herkes gibi olmaya, sırayı bozmamaya, farkının peşine düşmemeye razıysan mesele kalmıyor zaten. Sıradan bir hayat oluşuyor. Ama böyle değilsen, ayakta kalmaya çalışan, kendin gibi olan, içinde bir dünya taşıyan biriysen işin zor. Endişelerine sahip çıkmak, hassasiyetlerini canlı tutmak, kendi zevklerini geliştirmek istiyorsan işte zor bir hayat bekliyor seni. Göğüslemen gereken birçok şey oluyor böyle olduğunda. Her gün, her saat. Ama şöyle de bir detay var. Korkmadan, deneyerek, hata yaparak, yeri geldiğinde düşerek ama tekrar ayağa kalkarak ve o heyecana sahip çıkarak, kendimizi geliştirerek, o hayatın zorluğuna göğüs gererek mücadele ettiğimiz zaman yaşadığımızı hissediyoruz sevgili dinleyenler. Bugünün dünden bir farkı olduğunu net görebiliyoruz. Hepimiz için öyle olsun, değil mi?

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

İnsan bazı şeyleri hayat deneyimleri içerisinde edinirken de yorulabiliyor. Ama önemli de bir öğreti kazanıyor geriye baktığında. Bazen kimisi bunları uzun yıllardan sonra öğrenebiliyor, kimisi ise daha kısa. Nedir? Bir insana çok fazla güvendiğinde bile bazı şeyleri sadece kendine saklaman gerektiğini insan bir şekilde öğreniyor. Ya da aynı zamanda zihinsel sağlığınız. Zihinsel sağlığınız kariyerinizden çok daha önemli sevgili dinleyenler. Bunu mümkün olan en kısa sürede öğrenmemiz gerekiyor aslında. Zihinsel sağlığınız çünkü beden sağlığımıza da yansıyor, yine ruh sağlığımıza da yansıyor. Dolayısıyla kariyer ikinci planda kalıyor. Son olarak hayat her zaman planladığımız şekilde gitmiyor, gitmeyecek de. Ama her zaman koşullara uyum sağlamaya hazır olmamız gerekiyor. İşte o zaman birçok şeyin üstesinden gelebiliriz. İyi kötü birçok şey öğrendik hayattan ama umarım bundan sonra hep iyi şeyler öğreniriz. Umudumuz bu yönde.

Bazen düşünüyorum da neleri geri tepdik acaba istemeden? Yani mesela otobüse binmek yerine yürüyerek gitseydik gitmek istediğimiz yere. Her şey farklı olur muydu acaba? Ya da bir sokakta yerleri inceleyerek yürümek yerine başımız dimdik yürüseydik de hayatımızın aşkı döner miydi köşedeki sokaktan diye düşünüyor değil insan. Yağmurlu havalarda şemsiye kullanmak yerine yürürken ıslansaydık. Yani sanki bu ıslandığımız son yağmurmuşçasına. Kestirmelerden gitmek yerine uzun sokakta sallana sallana yürüseydik mesela. Hep aynı yolu tercih ettiğimiz için mi acaba bu kadar dümdüz gidiyor hayatımız? Bilmiyoruz ve asla da bilemeyeceğiz sanırım. Çünkü her zaman iki seçenek vardır önümüzde ve her zaman yalnız birini seçebiliriz aynı dakikalar içerisinde. Yani ne yazık ki bu uzun yolculukta sağ camın yanında oturduğumuzda sol camdan geçen şeyleri göremeyeceğiz. Başımızı sola çevirsek bu sefer sağ taraftakilerden eksik kalacağız. Biliyor musunuz? Sanırım biz hep eksik kalacağız. Ama bu eksikliği nasıl telafi edebiliriz? Olabildiğince her anı güzel yaşayarak, güzel kılarak.

Diyeceklerimiz var fakat susuyoruz. Bir şeyler tutuyor bizi sanki. Endişe midir, ayıp mıdır, artık her neyse zararı yine bize dokunuyor aslında. Bilge Karasu, dile getirmek isteyip söylemekten çekindiklerimiz vardı derken tam da bundan bahsediyor bence. Özellikle de işte şu anlar.

şarkılar dinliyoruz. Kelimelerden oluşan melodik yansımalar aslında. Kitaplar okuyoruz keza, şiirler okuyoruz. Kelimeler ekseninde sohbet ediyoruz yine kelimelerle. Yani insan aslında kelimelerden ibaret ve o kelimelerden de belli oluyor o insan. Tabii ki olay bundan ibaret değil ama mesela kalbi bir denize benzettiğinizi düşünün. Dil de kıyı. Dolayısıyla içinde ne varsa dil onu söylüyor. İnsan aslında kendi kelimelerine de dönmeli bazen. Yani içine dönmeli, özüne dönmeli. İnsan bir süre sonra niyet ettiğine, seçtiğine ve bahsettiğine dönüşüyor. Mutluluğun yapamadıklarınla, yaşayamadıklarınla, içinde odaklandığın negatif duygularla gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz, değil mi sevgili dinleyenler? Tam tersi, onu daha da çok uzaklaştırırız. Ama mutluluk bizim içimizde henüz keşfetmediğimiz bir yol olabilir. Hatta yolun bizzat kendisi oluyor o mutluluk. Varacağımız yerse yine hep kendimiz oluyoruz. O yol boyu şükür sebeplerimizi bolca anmalı sevgili dinleyenler. Zira herkes andığı şeyi çoğaltır. O yüzden o şükür sebeplerinizi çokça anın.

0: Yıldırım'la Ay Işığı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellik.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de ona dair şiirler olacak. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Tomris Uyar sevgili dinleyenler. Adına yazılan şiirlerle ikinci yeni akımının çok özel bir ismi, öykü yazarı aynı zamanda Tomris Uyar. 15 Mart 1941'de dünyaya geliyor. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü tercih ediyor üniversitede ama öykü yazmaya çoktan gönlünü kaptıran bir de tarafı var. İlk evliliğini Ülkü Tamer'le yapıyor. Tomris Ülkü Tamer çiftinin bir de çok güzel bir kızı dünyaya geliyor. Ekin adında. Ekin henüz birkaç aylıkken sütten ne yazık ki boğularak hayatını kaybediyor. İşte bu yüzden de bu çift toparlanamıyorlar. Onları gerçekten bir ölüm ayırıyor aslında. Tomris Uyar hiç şiir yazmamış ancak ikinci yeni akımının gözde şairlerinin en özelde ilham kaynağı oluyor. Duymuşsunuzdur mutlaka, Tomris Uyar için bir akımın ilham kadını denir. Aslında çok doğru.

Burada bir tespit. Nasıl taşımış bunca aşkın yükünü yüreğinde? İşte insan düşünmeden edemiyor. Önce Cemal Süreya, sonra Turgut Uyar'la aşk yaşıyor ve bu durum edebiyatımıza birbirinden kıymetli de şiirler kazandırıyor. Tomris Uyar, Turgut Uyar'la gerçek Tomris olduğunu belirtiyor ama. Tomris Uyar, Turgut Uyar'ın göğe bakma durağında soluksuz beklediği, soluksuz sevdiğiydi. Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003'te. Ardında nice güzellikler bırakarak hayata gözlerini kapıyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize Turgut Uyar'ın Tomris Uyar'a yazdığı Bozuk Saat şiirini paylaşarak başlayacağız. Akabinde de ikinci şiirimiz ise Edip Cansever'den olacak. Onun da Tomris Uyar'a olan hayranlığını hepimiz biliyoruz. Yaş değiştirme törenine yetişen öyle bir şiiri seslendireceğim. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun.

seni ben geçerken derim ki saati sorduklarında onu o geçiyordur. Kimse anlam veremez. Tamir ettirmedin gitti derler şu saati. Ettirmek istiyor musun demezler. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Zamanı durdururum yüreğimde. Sensiz geçtiği için. Akrep yelkovana küskündür. Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür. Bil ki akrep yelkovanı geçerse atan bu yüreğim durur. Bırak bozuk kalsın hiç değilse. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur.

Onat Kutlar Bir Soru adlı şiirine akşamüstü oturdum yol kıyısına düşündüm diye başlıyor ve ne kalacak bizden geriye diye devam ederken sonunda ne kaldı? Ne kaldı bizden geriye diye soruyla bitiriyor şiirini. Ne zaman bir masum bir zalimin zulmüne kurban gitse bu dizeleri aklıma öyle bir hızla geliyor ki durmadan düşünüyorum. Ne çok öldük yaşamak için. Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında bir düşüncenin ve unutmamak için. Çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz diyor yine aynı şekilde Onat Kutlar. İşte tam da öyle. Ne acılar yaşıyoruz ve çok çabuk da unutuyoruz. Unutuşu kolay ülkesinde unutuyoruz yaşadıklarımızı. O yüzden yaşadıklarımızı unutmayalım. Kendimize de unutturmayalım ki o unutmadığımız acıları bir daha yaşamak durumunda da kalmayalım. Temennimiz budur.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yağmurlar altında gördüm, kadeh tutarken gördüm de bir kıyıya bakarken, bakarken ki ağlayan yüzünle ve yarışırsa ancak Monet'nin kadınlarına yaraşan giysilerinle gördüm de ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Öyle kısaydı ki adımların, diyelim bir yaz tatilinde, bir otel kapısının önünde, tahta bir köprünün üstünde, bir demet çiçekle paslanmış bir kedi arasında. Öyle kısaydı ki adımların, şöyle bir bardak yıkayışının vaktiyle ölçülür ve denk düşerdi ancak. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yok bir yanıtın nereye diyenlere. Bir buz titreşimi gibi sallantılı ve şaşkın ve çabuk bir merhaban vardı bir yerden gelenlere. Öyle bir yerler ki, diyelim çok uzak olsun, sen gelmiş gibisindir oralardan, otobüslerden, yollardan, deniz üstlerinden topladığın gülüşlerle. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Seni görünce dünyayı dolaşıyor insan sanki. Hani Etiler'den Hisar'a insek bile bir küçük yaşındasın, boyanmış taranmışsın. Çok yaşında her zamanki çocuksun gene. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Mart ayında patlıcan, Ağustos'ta karnabahar. Mutfağın mutfak olalı böyle bir adın vardı senin. Tomris Uyar'dı. Adını yenile bu yıl. Ama bak, Tomris Uyar olsun gene. Ben bu kış öyle üşüdüm ki sorma. Oysa güneş pek batmadı senin evinde. Söyle, ben seni uzun bir yolda yürürken gördün müydü hiç?

Ve bir Uğurla İşi programının da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yine nasıl geçtiğini anlamadığım bir 3 saat oldu kendi adıma. Umarım sizin için de güzel geçen bir 3 saat olmuştur. Oralarda bir yerlerde olmanız, bana kulak vermeniz bile benim için çok kıymetli. Görünürde tek bir odadayım, tek başımayım ama biliyorum ki yüzlerce yürek sığıyor bu odaya. İyi ki varsınız. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhabada. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz. Peki.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.